0: Radyo City sunar. Saat 3.
1: Trafik polisinin düzenleme çalışmalarına, trafik işaretlerine kesinlikle uyun.
0: Radyo City sunar. Saat 3.
1: Trafik polisinin düzenleme çalışmalarına, trafik işaret

0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 23 Haziran 2026 günlerden salı bugün, haftanın ikinci çalışma günü. Yine şarkılarla güzelleşecek ve keyifli sohbetle de güzelleşecek tabii ki değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansu, huzurlarınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Günün Sevilen Şarkıları Festivali sizlerle buluşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki ikinci el araç satışları ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılmıştı ve bakanlık düzenlemeyle araç satışlarında yaşanan fırsatçılığı engellemeye çalışıyordu. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamaya göre 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması uygulamalarının sürelerinin 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacağı duyurulmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha.

Güney'e dair sevdiğiniz şarkıları kulaklarınızı ulaştırmaya devam ediyoruz. 23 Haziran 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci çalışma gününde sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan herkesin gününü bir kez daha güzel geçmesi adına, keyifle geride bırakabilmesi adına radyolarının volümlerini yükseltmesi noktasında hatırlatmada bulunmuş olalım. Günün sevilen şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuzda bir misafirimiz daha var. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. Yapay zeka hayatımızda geniş bir yer kaplamaya ve tüm alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Ve bununla birlikte değişen dünyada birçok noktada değişimler yaşanıyor aslında. Yapay zekanın bu sefer de cüzdanlara yansıttığı zamlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki yapay zeka yatırımlarında çip ve elektronik bileşenlere olan talep epey bir fazla. Bu da ne yapıyor? Bu bileşenlere talep yüksek olunca bunları rakamlarını artırıyor. Bu çiplerde kullandığımız elektronik eşyaların tümünde A'dan Z'ye kullanılıyor biliyorsunuz ki. Telefonlar, PlayStation'lar, bilgisayarlar beraberinde de tabii ki bu ürünlerde kullanılan maddelere zamlar birer birer gelmeye devam ediyor.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla 23 Haziran 2026 Salı gününde keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şöyle bir meteorolojiye yüzümüzü çevirelim. 22-26 Haziran dönemine ait 5 günlük hava tahmin raporuna şöyle bir göz atacağız. Pazartesi Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşli ve sıcak hava hakimiyet sağlarken İzmir civarı 37 derece, Şanlıurfa ise 39 derecelere kadar ulaşıyormuş. Peki efendim, bugünü zaten geride bırakırken yaşıyoruz o sıcaklıkları da, yağışları da. Yarın ve devamında nasıl bir hava bekliyor bizleri, detaylıca inceleyeceğiz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, günün enerjisi yüksek şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Şöyle bir bakacağız demiştik, hafta boyunca nasıl bir hava bekliyor bizleri. Salı gününden itibaren sıcaklık değerleri yükseliyor ve yağışlı sistem de kapsamı alanını genişletiyor diyebiliriz. Doğu bölgelerde etkili olmaya başlıyor yağışlar. Hafta ortasındaysa batı kesimlerde güneşli hava korunurken doğu sınırlarında yağışlar dar bir alana çekiliyor. Perşembe günü yağışlar doğuya tam olarak yöneliyor diyebiliriz. Hafta sonu yaklaşırken Güneydoğu Anadolu bölgesi ülkenin en sıcak yeri olma özelliğini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 39 dereceler gözüküyor değerli dinleyenler.

Hindistan'da geleceğin doktoru olma hayali kuran 2 milyondan fazla aday soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavına ikinci kez katıldı efendim. Dünyanın en zorlu seçmelerinden biri olarak kabul edilen bu sınavın tekrarlanması ülke genelinde de büyük bir sosyopolitik krize de tabii ki yol açıyor. Ama bu sefer güvenlik önlemleri de had safhaya da gerçekten ulaştırılmış. Sınav sistemindeki aksaklıklar toplumsal bir protesto dalgasına da dönüştü aynı zamanda. Çünkü bu başlı başına bir skandal değil mi?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: fiyatıya.
1: Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde mega kent için uyarılar var. Sıcaklık 30 dereceye ulaşıyor ama kavurucu havaya engel olan tek bir şey var demiş uzmanlar değerli dinleyenler. Haziran ayının son haftasına girilirken yayımlanan verilere göre İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış ihtimali tamamen ortadan kalkıyormuş. Mega kent biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle yaz sonuna doğru azalan baraj sularıyla epey bir gündeme geliyordu. Bakalım mega kentte bu yılda aynıları yaşanacak mı? Bu arada kuzeyli yönlerden Poyraz aralıklarla esecek ve sert rüzgarlar Megakent'e biraz olsun nefes aldıracakmış.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefonu.

0: 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Şimdi de son dönemin en popüler sağlık akımlarından birine, yani fiber maxing trendine göz atalım. İngilizce'deki lif ve en üst seviyeye çıkarmak kelimelerinin birleşiminden oluşan bu yaklaşım, günlük beslenme düzeninde lif oranını maksimuma ulaştırmayı hedefliyor. Aslında temel amaç son yıllarda önemi çok daha iyi anlaşılan bağırsak sağlığını desteklemek ve sindirim sistemini düzene sokmak diyebiliriz. Yulaf, mercimek, nohut, chia tohumu ve tahıllar gibi bu akımın başrol oyuncuları diyebiliriz. Uzun süre tokluk hissi vermesi ve kan şekerini dengelemesi nedeniyle kilo kontrolünde çok ama çok etkili. Ancak uzmanların çok önemli bir uyarısı var efendim. Lif tüketimini bir anda çok agresif bir şekilde artırmak vücutta ciddi şişkinlik ve hazırlıksızlıklara yol açabilir ve bu yüzden değişimi kademeli yapmak ve mutfakta bol bol su tüketmek gerekiyor. Yani her şeyde olduğu gibi aslında burada da denge altın kuralımız. O halde dengeyi koruyacak keyifli bir şarkıyla devam edelim mi kulaklarımızda?

2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile golsüz berabere kalan İran milli takımı sahadaki mücadelesinden çok soyunma odasında bıraktı. Duygu yüklü mektupla konuşuluyor. Biliyorsunuz ki devam eden İran-Amerika arasındaki gerilimler sebebiyle birçok aslında yaptırım uygulanmıştı İran milli takımına. İşte aramalar yapılıyordu, köpeklerle aradılar, Amerika'ya girişlerine sadece maç günlerinde izin verildi vesaire derken İran turnuvanın en çok konuşulan ekiplerinden de İran'la arasında savaş var bunu yapıyor ama arasında savaş olmamasına rağmen birçok ülkeye karşı da gaddar davranmıştı diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri. Bu sefer de bir mektup bırakmış İranlı futbolcular, değerli dinleyenler. Mesajın finalinde de barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanılmış ve futbolun ve turnuvanın birleştirici ruhunu adeta özetler nitelikte diyebiliriz bu mektup için.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası statü değişikliği için mecburen toplanacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu kulüplerin baskısıyla tarihi bir seçime sahne olmaya hazırlanıyor. Başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere güç birliği yapan kulüpler İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimini devirerek yerine Mustafa Eröğüt liderliğindeki yeni ekibi getirmek için harekete geçti. Belki bu yeni isim değerli dinleyenler Fatih Terim de olsun istiyor bazı gönüller. Bu da konuşuluyor tabii ki ama bu biraz daha resmiyette değil de bu biraz daha halk arasında konuşulan bir konu oldu. Siz ne dersiniz? Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında olması gereken bir isim mi?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Günün enerjisi yüksek şarkılarıyla festivalde keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. 23 Haziran 2026 günlerden salı bugün. Artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Zaman ayıran, burada olan, keyifli anları bizimle biriktiren, bizimle geride bırakan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle hafta ortasında her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kulağınızı bize verirken cüzdanınıza dikkat edin, tamam mı? Heh. Çünkü cüzdan cepten yok olabilir. Kulağınızı bize verirken benden tavsiye. Ona göre cüzdana da sahip olun. Çünkü ben parayı çok seviyorum. Cüzdan gördüğümü dayanamıyorum. Sevgili dostlarım, güzel bir gün olsun. Güzel bir program olsun. Salı sallanmasın, çarşamba çarşafa dolanmasın. Pırıl pırıl güneşli bir Kefalonya sabahından günaydınlar sizlere. Bizde hava yine güneşli, bizde hava yine sıcak olacak bugün. Dün şu ana kadar bu sene en sıcak gün yaşandı. Dün 34-35 dereceyle çıktı sıcaklık. Ama öyle güzel, güzel, serin, serin. Rüzgar da esti sahilde. Kuşlar gibi ikimiz bir. Hadi gelsin bakalım, günaydın mesajları gelsin bakalım, günaydın mesajları gelsin. İlk önce Aynur ablamın mesajını okumak istiyorum çünkü önemli bir mesaj. Günaydın ablam, abini almaya gidiyorum. Mutlu günümüz, mutlu bir günümüz demiş. Ne güzel gün, ne güzel gün, ne güzel, ne güzel, ne güzel bir gün. Sizin adınıza ben de çok mutlu oldum. Aynur ablam kanserle uzun bir savaş döneminden sonra savaşı kazandı. Artık tıp gelişti, ilim gelişti, bilim gelişti. Ve hiç beklenmeyen bir şekilde Aydın ablamın hastalığıyla uğraşırken abimiz de ani bir şekilde hem de çok ciddi bir kansere yakalandı. Kan kanseri oldu ve tek çare ilik nakli yapılmasıydı. Oğlunun iliği uymadı, kızının iliği uymadı. Kardeşinin, kız kardeşinin iliğiyle ilik nakli başarılı oldu ve abimiz hayata döndü ve bugün evine dönüyor. Bu kadar güzel bir şey var mı? Allah nazarlardan saklasın, nazarlardan korusun. Sizin için de herhalde en mutlu günlerden bir tanesi. Bak, benim bile tüylerim diken diken oluyor yazarken. Sevgiler, saygılar, hadi bakalım. Abimizin en sevdiği yemek lahmacun. Lahmacun kolay. Abi eve gelsin değil mi? Necdet abi eve bir gelsin bakalım. Cevri evde bir dinlesin bakalım. Kuşlar gibi ikimiz bir... yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Hasan Kaşıkçı abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sezer Asiye, günaydın, yine güzel bir günden abim. Zaman olunca yazıyorum, yoksa yazmasam da hep dinleniyorsun demiş. Saat 6.13'te. Sezer, ha zaman olamıyor, olmadı, olmuyor, yazıyorsun sabahleyin yazıyorsun. Yoksa hadi yaz, istersen akşamdan yaz yatarken. Ben sabahleyin kalkınca okuyorum onları. Hiç problem yok. Ne ma problem? Hasan Kaşıkçı abim de saat 4.30'da yazmış. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeş, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Leblebi Hüseyin Agam da bir saat önce saat 6.57'de yazmış, uyuyamamış. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Adem Ömer. Gürkan'ım günaydınlar, hayırlı yayınlar derim demiş. Günaydınlar Adem abi, günaydınlar Adem abi, günaydınlar Adem abi. Adem Akraba Bey, davay abi, napreş abi, davay napreş, davay napreş, davay napreş. Gürdal Salih, günaydın gülüm. Günaydın gülüm, sizin oralarda sıcak mı gülüm? Günaydın yayınlar Gürkan abi demiş. Erdem Ali oldu, günaydınlar Erdem'im, günaydınlar Erdem'im, günaydınlar Erdem'im, günaydınlar. Zeynep Tahsin oldu kardeşim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet, Mehmet, günaydın, günaydın, günaydın. Hem de nasıl tarifi yok bu tuzumuzun ablam. Sana çok çok teşekkür ederiz. Hep neşe kattın bizlere demiş. Ben de size teşekkür ederim. Birazcık olsun bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize. Ama asıl teşekkür etmemiz gereken ilim dünyası, bilim dünyası, doktorlarımız. O çok önemli. Asıl teşekkür etmeniz gereken insanlar onlar sevgili dostlarım. İşini iyi yapan, işini güzel yapan, işini layıkıyla yapan herkese teşekkürler. Onlar teşekkür edilmesi gereken insanlar. Na na na na. Ve Necdet abimiz ikinci çikoydu. CHIKCO. Aynur ablamın itiraf etti, kim olduğunu anladık ve bize borcu var şimdi. İyileştiğine göre buraya geldiğinde bizi en pahalı restorana götürecek. Beni, Çiko'yu ve... beni ve Çiko'yu ve Çiko, Çiko abimiz. Onun da ikinci ismi Çiko olsun. CHIKCO. Necdet abi. Günaydın, günaydın. Dürt, dürt ustalara da dürt herkere günaydın demiş Gökhan Karaylı. Günaydın Vedingil. Günaydın. Bugün 29 derece olacakmış. Efendim Hollanda, Hollanda'nın pardon çarşamba 34, bugün 29, perşembe 34, cuma 36 olacak. Siz dikkat edin kendinize, seranın altında gürdalım. Hakikaten dikkat edin. Çünkü Hollanda'nın sıcağı bir de nemle karışınca acayip bir şey oluyor. Çünkü nemde sıcağın ne demek olduğunu bilirim. İstanbul'da yazın, İstanbul'a gideriniz var Mayıs'tan sonra. İstanbul'da öyledir. Duş yapıyor, duş alıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, üstünüz yapış yapış oluyor. Ya. Fuat abi yanacağınız, yanacağınız. Sıcak ver, çimmeye geldik Fuat abi. Sıcak yapıyor. Abi sıcaktır, geldik buraya. Beni sıcaklama, burada hep serinlerim. Ha? Yiyin kendinizi, kıskanın beni. Hep serinlerim, ben burada hiç sıcaklamam. Ha, fakirler, fakirler. Ben Kefalonya'dayım ey fakirler. Nereye isterseniz, çikosuz olmaz cevriyeciler demiş Aynur abla. Onlar iki cevriyeci. Onsuz, onlarsız olmaz. Nereye istersek. Artık bakalım en pahalı restoran nerede bulacağız bir pahalı restoran. Abi sıcaktır, geldik buraya be. Dürdüncüye geliyor buraya, dürdüncüye. Dört keredir geliyorum. Günaydın Zeynep, Zeynep kardeşime günaydın dedim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Var mı günaydın demediğimiz insanlar? Şimdi hemen duvarıma geçeyim sırasıyla. Natif Harbi Metisina. Emre Paris'e gitmiş, yapay zeka değildir bu. Efendim belki telefonun önüne şu logoyu yapay zeka olarak koymuş bilmiyorum ama gerçek bir fotoğraftır. Paris'te Eiffel Kulesi'nin orada eşiyle beraber olduğu için ben aklına gelmemişim. Tevza Mazingo'nun olduğu yerde gelmişim. Fotoğrafı çekmiş koymuş. Ve radyoterapi. Radyoterapi yapıyorum. Paris'te de radyoterapi yaptı kızan. Her yerde radyoterapi. Her yerde radyoterapi. Stop Paris'i. Paris'te bile. Sevcan Güven Hanım ablama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Demirci günaydınlar. Seven Bariye günaydın. Engin Ahmet günaydın. Bariye Topali günaydınlar. Güner ablam vay ne güzel çiçekler günaydınlar. Gülsüm ablam günaydın. Gülsüm ablam günaydın. Rıdvan Kayalil ve o güzel köpeciğine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bayıldım köpeğe. İrfan İbrahimoğlu günaydınlar. Selma Es günaydın. Bu arada programın tekrarını dinleyebiliyorsunuz artık. Programdan sonra hemen tekrar dinleniyor radyoterapide de. Buradan dinle tuşuna basınca dinlenemiyordu. Artık dinleniyor, teknik problemi giderdik. O teknik sorun kaldırıldı. İstediğiniz an radyoterapi sayfasından programın tekrarını dinleyebilirsiniz. Bülent Yusuf günaydın. Halil Belginesin günaydın. İsmail Sar günaydınlar. Fatma İbrahim ablam günaydınlar. Hüseyin Bircan, Erkan Nurcan, Bilgin Nülüfer. Ella Bilgin. Nasıl Bilgin? Selçuk Bekir. Leblebci Hüseyin Agam. Ayla Bayram günaydın. Yüksel Mümün günaydınlar. Ayşe Ali Baba oğlu günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. La! Abi sıcaktır, geldim buraya be. Sizi fakirler sizi. Günaydın Gürkan İtatiller. Kefalonya güzel bir yer demiş Sebahattin Sani. Taner Ülke günaydın Gürkan abi, kolay gelsin yayınlar dilerim demiş. Abi, Özcan Aslan. Abi ne yapar, günaydın Tayfun Gülcan, Ekrem abi, Rüşen abla günaydınlar. Anil Santan Yolu günaydın. Zeynep Koray günaydın. Sıcaktır abi, ne yapar. Taner Hasan günaydın. Sefer Sakin günaydınlar. Serdar Mehmet. Günaydın günaydın günaydın. Copacabana, Dumpa Lumpana, Umpa Günmana, Gumba Günü Günü Dompara Günana. İlkan bugün be.
8: Abi ne yaptı?
7: Abi bu Tayfun mu be? Abi nasıl küçük traktördür bu be?
8: Otobüs abi.
7: Abi ne diye bu kuzen?
9: Gazeteciler, gazeteciler.
8: Sıcaktır geldi buraya.
7: Gazeteciler Tayfun'u ne yapıyor?
9: Hakan'a güvenin diyeceğim. Hakan'a.
10: Güvenin Hakan.
9: Kepalım ye.
10: Termero.
8: Abi ne yaptı?
9: Bu gene biraz.
7: Nasıl bir tekerlek olan? Aa, biliyor mu onu? Tekerleği günaydınlar, günaydınlar. Bak sabah sabah daha başlamadan. Başlamadan. Şimdi traktörü tekerleği gibi teker. Buradan şuraya, şuradan şuraya. Abi ne yapak? Abi nerede kaldık be? Abi.
8: Sıcaktır.
7: Oley. Bu Tayfun bu sıcaktan niye bu fan giymiş? Ay. Soğuk mudur oralar? Oğuz Mehmet. Abi ne yapıyorsun, sıcaktır be.

0: Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Kalli, merhabalar. Günaydın Ali Manlo, dört kere günaydın sana, dört kere günaydın. Abi sana da günaydın. Zakin Sosa ne zaman geçiyorsun demiş Yasin Kalenci. Ne acelem var Copacabana, Otakollara. Ne acelem var, ne acelem var, ben acele etmiyorum, sen niye acele ediyorsun?
1: Abi ne yaptın? Sıcaktı. Lala engel oldu. Otobüse bin. Öyle bir ateşti. Terörist sen o. Abi sıcaktı geldim.

0: need no assistance.
1: Ah, mais c'est déjà en retard, gâteau, là.
2: Abi burası çok güzel, serindir. Oo. Çok serindi, geldik buraya. Geldik ya falan ya, serindir burası.

0: Engin abi. Sansürü'ne günaydınlar. Rodopis markasının yeni ürünleri, Bubunyera kolonyaları. 5 litrelik ambalajlarda. San Siro'da. Düğünler, nikahlar, doğum günleri için süslemecilere duyurulur. Kişisel kullanım için de kolonyalar var. Rodopis marka çok kaliteli kolonyalar. Ve Rodopis marka gül suyu. Pastaneler kullanabilir. Evinizde tatlıya koyabilirsiniz. Orasına, oranıza, buranıza sürebilirsiniz. Yenilebilir, sürülebilir, içilebilir gül suyu bu. Copacabana. Rodopis markası. San Siro'nun satış noktalarında.
1: Otobüse bir...
0: Seçkin bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım. Günaydın bakayım Gürkan abicim demiş. Nasılsın, burada mısın be? Abi bu... İlkan sana ne dedi ye? Bu İlkan Agan sana ne dedi? Bu Tayfun'un traktörü nasıl traktör böyle bu? Ne işe yarıyor bu traktör? Nasıl traktör böyle bu? Markası ne bu traktörün? Göbek göbe gelmiş iki tane at var. Atın bir öteki göbeğini göbeğini yapıştırmış. Nasıl marka böyle bu? Tayfun üşüyor musun Tayfun? Tayfun üşüyor musun? Günaydın Gürkan kardeşim demiş Erdal Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydınlar, hoş geldiniz. Rıfat marketleri günaydınlar. Aradığınız her türlü kaliteli market ürünlerini uygun fiyata Rıfat markette buluyorsunuz sevgili dostlarım. Rıfat marketlerde. Kurcalı şubesi açıldı, iyi ki açıldı diyorlar. Herkes çok beğeniyor geniş park yeriyle. Geniş reyonlarıyla, hijyenik ortamıyla. Engin abi. Çalışanlarına ve müşterisine olan saygısıyla Rıfat Marketler.

0: no assistance.
1: Oh, it's doctor got the bra.
2: Abi her yer sıcaktır. Nereye giderseniz git, kutuplar hariç her yer sıcak. Her yer sıcaktır, her yer sıcak. Gökkümene günaydınlar. Pazartesi günleri dışında her gün açık. Pazartesi günleri dışında her gün hizmet veriyor Gökkümen sevgili dostlarım. Bizim tavernamız orası. Biz oraya gidiyoruz, yayılıyoruz, çaldırıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, muhabbet ediyoruz, bağırışıyoruz, çağırışıyoruz. Kimsecik bir şey demiyor. Wow. Uygun fiyatlı balıklar, kalamarlar, karidesler. Hep her gün taptaze girip alışveriş yapıyor Gökmen. İhtiyopoli, obstopoli, obisto, niza. Yaksıköy'e günaydınlar. Le Caps Cafe uyandı mı? Hav hav hav hav havlayalım düşmanlara. Le Caps Cafe'ye de günaydınlar. Le Caps Cafe'ye de günaydınlar. Uyandılarınız mı? Açtınız mı kahveyi? Wow. Naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran naran na

0: abi, Sıray Kafesi. Ho ho ho ho ho ho ho. Osman abi günaydınlar, haydi.
1: Kızlar elleri kaldırsın. Haydi haydi haydi haydi. Herkes kendini kaptırsın.
0: Onlar orkadan avlarlar. Har har har har har har har har. Sabah 5'te serin divaya hava demiş Tayfun.
1: Onlar arkadan avlarlar.
0: Bu nasıl traktör böyle bayağı, bunu yeni mi aldın?
1: Her şey bende var var var var var.
0: Günaydın Tayfun, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Kolay gelsin sabah saatlerinde. Serin midir, serindir mi? Vallahi burası şu anda dağda olmama rağmen 25 derece gösteriyor bilgisayar. Dur bakayım, bilgisayar yanılıyor olabilir. Proidopisi yakreyakeneka fenomena demiş, yine Proidopisi çıkarmış Elaza. Ne bu bilgisayar nereyi görüyor anlamıyorum. Har har har har har har har har havlayacağım bilgisayara. Dur bakayım, telefondan bakayım. Har har har har har har har har har har har har har har har har har har. El apamere. Efendim şu anda Razata 25 derece, doğru söylüyor bilgisayar. Sabah saatinde saat 8'de bile, 8.32'de bile 25 derece. Ah gene yanacağız. Sarıkotlu yüksek sıcaklık uyarısı. Bu koşullar 23 Haziran Salı saat 14 tarihinden itibaren bekleniyor. Ve havanın sıcaklığı yine 35 derecelere kadar çıkacak efendim. Ya Razata'da yanapa menadım. Athena 26 62 tora. Thessaloniki 25. Irakli 26. Komotini 26 62 tora. En yüksek sıcaklık Komotini'de 32 derece olacak bugün. Palio katramio 23 62. 23 62 palio katramio. Mekritrianda sana bir termokasya. Yarın %50 yağmur ihtimali var. Oğuz. Erdem, Tayfun, gördünüz mü? Makriz yalnızda neler oluyor? He? Neler gördü gözlerim, neler gördü gözlerim dün? Vay vay vay vay vay vay vay. Vay neler oluyor makriz yalnızda? Platiz yalnız, pardon. Platiz yalnız, bir de makriz yalnız var. Onlar ikisi yan yana galiba. Sıcaktır diye gittim oraya. Hayatımda hiç görmediğim şeyleri gördüm. Allah'ım yarabbim. Kalimera Hasan, Kalimera Hasan. Mehmet Nazif abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın. Bam hepsileri, elleri. Mangal bile yaparmış o traktör diyor Alimolla. Sayın be, bize yapacakmış mangal. Hello man, dön gel kendine. Bunlar ne be ya? Ha dedim bir şarkı, bunlar ne? Sen gideli bozuldun sanki demiş Müşra bana. Ben hep bozuktum.

Anladım. Basri Ali günaydın yayınlar dilerim demiş. Yılmaz Kasım abi Bulgaristan'a günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar Koşu Kavak'tan. Selam olsun tüm radyo terapi dinleyenlere demiş. Hafize Ali ilk defa yazıyor bana Instagram'dan. Günaydınlar, günaydınlar Pam Epsinlare. Tanju günaydın re. Onur günaydın. Günaydın, günaydın.

Seni bu sene Allah korudu. Olsun. Allah korudu seni kardeşim bu sene. Günaydın Gürkan abi, yantalar görün demiş Fatih Trump'a. Günaydınlar Fatih, günaydınlar. Doğru, geldi kez gepsiz. Şahin'de üretiliyor 2015 yılından beri bu yufkalar ve bu yufkalar ta Kavala'dan Evros'a kadar her yerde, bakkal ve marketlerde. Torgatik ezgepsiz. Kalimera tokrimakyo vihaz dekrivete poles merez yakupez refile zilevu poli kalimera panforu trianda vatmustora itermokrasi aleyo Ümit Taverna. İdit Ümit Taverna olarak kayıttı Ümit. Önceden tavernözlük yapıyordu. Değiştirmemiş, böyle kayıttı. Şimdi en güzel sebzeleri yetiştiriyor. Anam çok memnun. İkide bir kızlarım, ben böyle bu yaşıma geldim. Ben böyle bu kadar güzel sebze, domates, biber, patlıcan yemedim diyor. Vallahi billahi bak. Vallahi. İnsan işimi yaptım mı böyle, iyi yapacak, güzel yapacak. Harika yapacak. Pamir'deki filike filiz mu? Aa, fileciğim daha neler gördüm, onları çekemedim biliyor ya. Çekemedim çünkü görecekler, çekerken sonra beni tekme tokat atacaklar sütü plajdan. Ah file, ah file, ah file. Orası senin yanın tehlikeli, oralar demiş Tayfun. Namat yağmur. Gene iki tane kruvaziyer gemisi gelmiş Argostoli'ye dün. Bütün Argostoli'ye yakın plajlar dolmuş taşmış. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra insanlar bıra. Bıra. Ben her gün gittiğim yere, dün gittiğim yere gitmeyeceğim. Oralar çok fena. Oralarda ahlakım bozuluyor. Dün gittiğim yere katiyen gitmem, ahlak bozuluyor orada. Ben her gün gittiğim yere şey Antisabos'a gideceğim. Orası çok sakin. Kallimerale. Erotiyari. Eyle rahmet. Dikkatimi refile. Günaydın mı fakir? Günaydın.

kız kıza, diz dize, biz bize. Çok güzel bir eğlence, kız kıza, biz bize, diz dize. Çok güzel bir eğlence geliyor. Köpük köpe, köpe, ya pardon, erkeklerin ne olacak? Köpük köpük yok kızların eğlencesinde, köpük yok. Nurgül'le şey düzenliyor bunu. Es Design Esma. Ve 15 euro orkestra da dahil. Orkestra ekstra da dahil bu işe sevgili dostlarım. La Pamere harika bir eğlence olacak. 15 euro girişler Es Design Esma. Dima Peças Nurgül. Trakya Mobilya Feriş'te. Ayşe ve Ebru kuaförlerden alabilirsiniz biletleri. Kapıda bilet satışı olmayacak Posidonio'da. Yemekler hala masada, bir tek kur stüdyo olacak, olmayacak. Kur stüdyo olmayacak ama Gemisto biftek bile, dolgulu biftek bile olacak. Harika bir eğlence olacak. Günaydın abim, güzel bir gün olsun. Frankfurt'tan selamlar. Sen daha düşünmedin mi abi demiş İlyas. Abi aklıma gelmiyor, programdan sonra unutturuyorum arkadaşım. Dur şimdi elime işaret koyacağım da düşüneceğim bugün. Vallahi unutturuyorum. Aklıma aldı benim bu kefalon ya. Aklıma aldı. Akıl fikir kalmadı bende.

Ne oluyor be Rasim? Abi sabah sabah hijyen servisi nerede? Ana, hijyen servisi nasıl parmak işareti yapmış baksana. Elini sallamış Rasim.

Kara Osman, benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Dün gittiğim plajda bir kinoa salatası istedim. Balsamik sirkeliyle sözde de balsamik sirkeyi damlatmışlar üstüne, göstermişler, çekmişler. İçine skinopraso yazıyor, skinopraso koymuşlar. İplik pırasası, soğan gibi bir şey. Biber miber doğramışlar, azıcık domates koymuşlar. Kinoa ama hiç tuzu da yoktu, sosu da yoktu güzelcik. Gidim ne yapayım, açtım gidim. Ya Elif aklıma geldi. Bir sürü orada seçenek vardı. Bula kinoa salatasını yedik. Ama kinoa yediğiniz zaman hiç acıkmıyorsunuz. Hem kinoanın faydalarını bana değil, yapay zekaya sorun, Google'a sorun. Bir de diyetisyenlere sorun, Elif Karosman'a sorun kinoanın faydalarını. Ya. Andesamoza yediğim çok güzeldi. Onun böyle sosunu bol koyuyorlar. Tatsız tuzsuz bir şeydi. 12 euro. Yaklaşık 1 kilo vardır. Koca gelik bir taper de getirdiler. Yemedim, yarısını bıraktım.

Canan oğlu ilk defa yazıyor bana. Günaydın Almanya'dan diyor, frappe içiriyor. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Günaydın, günaydın, günaydın. MK Kar sevgili dostlarım. MK Rentekar. mk-rentekar.com internet adresi. Araba kiralamanın yeni adresi. Günlük, aylık, hafta haftalık, aylık araç kiralama. Çok güzel durumda araçlar. Toyota'ları bile var. Ve fiyatlar da çok uygun. Tanıtım fiyatlarıyla Seymen'de Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde MK Cars, MK Rentekar olarak Instagram'da ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Direkt olarak web sitesinden de arabayı kiralayabilirsiniz. Olsun, seçimin güzel genel tabloya genel tabloya lazım demiş Elif. Ya azıcık böyle limoncuk, nar suyu bir şey ya da işte balsamik sirkesi fazla olsaydı lezzetli olacaktı da. Ben de ekstradan istemedim. Garsonlar zaten kapkara garsonlar, meşin gibi. Zenci desen zenci, Mısırlı mıdır? Bir Mısırlı değildir. Bir Pakistanlı falan herhalde. Ne bileyim ben o taraflardan işte. Ama karabaşaklar, birisine gittim Yunanca konuştum ve Yunanca bilmiyorum, İngilizce konuş dedi. Almışlar onları, oraya herhalde günde 10 euro ne veriyorlar. Karabaşak hepsi. Pakistanlı herhalde. İşte her neyse. Aysun ablaya kolay gelsin diyorum. İkinci defa yazıyorum demiş. Daha uzun süre önce yazmışsınızdır herhalde. Değil mi ki? Hiç hatırlayamadım çünkü. Daha önce, yıllar önce yazdıysanız hatırlayamıyorum. Zaten bende Alzheimer başlangıcı var. Ya bir sürü avuç avuç hap alıyorum. Avuç avuç hap alıyorum. Hiç faydasını göremiyorum. Hiç faydasını göremiyorum. Hellas sevgili dostlarım. Araba kira, pardon araba demişim. Prokat ev için. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun. 15 yıllık başarıdan sonra Keşan'da şimdi Yunanistan'a bayilik verdiler. Hellas Prefabrik. Gezin, görün, gidin onlarla konuşun. Kısa sürede kaliteli ev sahibi, uygun fiyatta ev sahibi olun. Prefabrik ev sahibi olun. Prefabrik evin avantajlarını sizler de yaşayın. Hellas Prefabrik. Evet, evet demiş Canan oğlu. Günaydın radyodanın bomboniçesine demiş Leyla. Günaydın. Neriman Stalyol ablam günaydın.

bombonçe dedim. Bombonice değil. Yanlış anlaşılmasın demiş Leyla. Bombonice'nin de ne demek olduğunu bilmiyorum. Bombonçe'nin de ne demek olduğunu bilmiyorum. Ne demek bombonçe?

günaydınlar dinliyorsa. Halki Dikiye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Perihom'a günaydınlar. Perihom İskeçe'de, Siratüş'te, pazar yerinin olduğu yerde hemen karşısında. Barış Barberis'in karşısında sevgili dostlar. Sarma makinesi. Koyun sarmanın yaprağını makineye, azıcık içine koyun, ne kadar iç koyuyorsanız. Trak trak trak trak çekin bırakın, hazır sarma. Hafta oyunu 5 euro ya sarma zakiya mihani. Ve yaz boyunca Perihom'da acayip indirimler var. Güveç oval emaye 38 santim, tabii ki kapağı da var, 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır ablostası 11 euro. Efendim 40 watt pervane 20 euro. 90 watt pervane çok yerlenmek isteyenlere 30 euro. Perihom'da, sevgili Perihom'da, İskeçe'de, Firas'ta sevgili dostlarım. Şeker tatlı demek demiş bomponçe. Ha,

Eura Beach Club. Eura Beach. Eura Beach Fener'de. Tercih edin. Çok güzel bagetler var. Çok güzel tostlar var. Sandviçler var. No, de böyle kalın biftekler var. Kalın kalın. Bifteğin eti içinde. Dana eti. Biftek demişim. Burger, burger, hamburger. Hamburger var. Burger var. Çok güzel salata çeşitleri falan var. Fotosalata, mutlasalata var işte. Köşkler var, köşklere yatın. Nereye isterseniz yatın. Fener'de sevgili dostlarım. Ne diyoruz? Eora diyoruz. Tavsiye ediyoruz. Eora Beach. Dün gittim May Market'e. May Market'ten Migo Scotostra arıyorum. Ama bir türlü Tamiyo'daki kendim bulamadım. Tamiyo'daki kadına sordum, dedim Migo Scotostra diyemedim. Kadın dedi Tiseliz dedi Migo Scotostra mı, o da diyemedi. Dedim apaftoto naylon toplastiko bu dedim puhtipastis miges dedim pluç ha apukino dedi. Kaçın astronat olum emazi dedim. Kadın geldi benimle beraber. Baktık yok. Aldım sinek ilacı aldım dedi. Sinek ilacını atıp dedi içeride durmayasın dedi. Dedim. Zenime dedim. Vlakas dedi. Vlakas. Fenomen dedim ya vlakas. Ki dedim batıya dedim. Kadın da yaşlıydı. Vay dedi bu sene dedi. Çok kaçarı da var dedi. Her yerde dedi. Bizde gene dedim çok karınca var dedim. Neredesin sen dedim. Apok saat değil mi dedim. Ki yatırsa sapatosu makriya dedi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Deli mi ne bunlar? Hay Allah ya Rabbim. El alem ta turistler nerelerden geliyor onlara sormuyorlar. Bana diyorlar yatırsa sapatosu makriya diye. Dedim turistlere niye sormuyorsun? Dedi turistler turist onlar dedi. Ben neyim? Ben neyim? Ha, insanı kızdırıyorlar yemin ederim vallahi billahi. Ondan sonra dedi git dedi bilmem nereye dedi köprüyü geç dedi orada belki bulursun dedi. Ama dedim çıktım çıkınca baktım glikopatates bulamadım şeyde May Market'te. Glikopatata bulamadığım için buradaki Lidl'da glikopatates görmüştüm. Bizimkilerde yok. Tatlı patates hazır dilimlenmiş. Buzdolabında çok hoşuma gidiyor ve çok da faydalı bak Elif dinliyorsa o da bilir. Elif diyecek ben buna fazla öğretmişim galiba iyi beslenmesini. Ondan sonra nerede olduğunu biliyorum da işte dedim GPS'i koyayım dedim. Çok övdüm ya size iPhone'un haritalarını. Lidl yazdım. Beni oradan oraya döndürüyor, oradan oraya götürüyor, oradan oraya götürüyor, oradan oraya. Allah'ım ya Rabbim diyorum bu Lidl diyorum hiç buralarda değildi. Tepelere, dağlara, mağlara çıktık. Ondan sonra geldik ıssız bir yere. Sağ tarafınızda Lidl demez mi? Vay nasıl sövdüm, vay nasıl sövdüm, vay bütün bildiğim bütün küfürleri ettim aracını sattımının iPhone'un haritalarına. Anacını sattımının iPhone'un haritalarına ya. Ondan sonra açtım Google'unkini koydum. Google'unki doğru yolu buldu ama beni bir dikten indirdi. Hyundai i20'lerin altı alçak oluyor. Dedim alırken çocuğa bunu dedim altı alçak dedim. Yavaş yavaş geçersin dedi geçtiğin yerlerde. Anacım beni bir yoldan indirdi ama ada yolları, keçi yolları asfalt döşeli ama çok acayip bir dik. Ne kadar da yavaş insem zart diye sürttürdü şeyi profilaktirası arabanın. Sonra indim baktım bir şey olmamış. Azıcık alttan çizilmiş görmezler onu. Kontrol ederken inip altına girecek hali yok ya çocuğun. Neyse gittim ondan sonra buldum. Oradan ama Lidl'ı bulmak bir problem oldu. Öldüm sinirimden bu. iPhone'un haritalarına. Hay Lidl diye neresi işaretlenmiş kardeşim? Bayır işaretlemiş, dağları bayları işaretlemiş. 3 dakikalık yola 25 dakikada gittim. Oraya dön, buraya dön, buraya oraya dön, buraya buraya dön. Allah'ım ya Rabbim sen yahu. Elif dinlermiş. Hem sağlıklı olduğu için hem de çok hoşuma gidiyor glikopatata. Çok hoşuma gidiyor.
Geçen de eve aldım marketten tazesini. Anneme dedim bunları patates gibi dedim. Dil dedim anne dedim. Bunlar ne? dedim bunlar dedi. Kırmızı patates dedi dedim. Bunlar kırmızı tatlı patates. Murat dedi bu yaşıma geldim. Hep dedi türlü türlü şeyleri sen de göreyim buraya dedi. Ama ondan sonra 3 tane almıştım. Onlar sonra bir hafta sonra anne dedim o patateslerden gene bana yapar mısın? Ama kız hanım onlar çürüdü attım onları dedi. Çabuk çürüyormuş demek ki onlar. Normal patates gibi değil herhalde. Siz de deneyin çok seveceksiniz. Glikopatates. Ve faydalarını bana sormayın. Yapay zekaya sorun, Google'a sorun. Çok faydalı bir şey. Çok faydalı. Burada hiç yalnız tartılmıyorum da ne oldu ne oldu büyüteyim hiç bilmiyorum. Ama bacaklarım incecik kaldı sanki. Baksana iyice inceldi her yerim. Bacaklarım her yerim değil. Bacaklarım inceldi. Benim Haşim'e çok teşekkür ederim. Haşim Gümücü'ne de alüminyum demir doğrama işleri yapıyor. Alüminyum demir doğrama işleri. Haşim'de plastik kapılar, camlar, PVC kapılar, camlar Haşim'de. 25 yıllık tecrübeyle Gelidiz'in karşısında eski Zamos Kars'ın olduğu yerde size hizmet veriyor. Ve Ambrosia Trans taşımacılıkta sınır tanımıyor. Buraya Liksuriye bile, Kefalonia'ya bile taşımacılık yapmışlar. İstediğiniz her yere istediğiniz eşyayı Avrupa'dan ya da buradan Avrupa'ya taşıyor. Koltuk olur, işte ne bileyim ben araba olur, şu olur, bu olur. Ambrosia Trans. Ayşe abla dükkan köşe, esnafın adı Ayşe. Hüseyin abiyle yan yana onlar Silogi mağazası 1984 yılından beri Konstantin'in olduğu yerde size hizmet veriyor. Ayşe abla sevgili dostlarım. Ve traktör deyince, traktörcü deyince Mesut'a günaydınlar. Solis ve Köti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Onun dışında traktörcü Mesut'ta traktör kabinleri var. Alın traktörünüzün üzerine koyun. Tozdan, sıcaktan korunun, içi klimalı. Bir de radyoyu açın. Radyo sizde radyo terapi. Şener Batrakya'da kulağı az duyanlara az işitenlere hizmet veriyor. Hondo Center'ın karşısındaki yol 2-531-027 uzmanı telefonda Şener sevgili dostlarım. Şener bu işin uzmanı. Şener İskeçe'de Zara Kiss'in karşısında Eniskisi adı altında İskeçelilerin de hizmetinde. Leblebici Hüseyin Agam Konstantino Ayşe ablanın olduğu yerde. Harika, muhteşem ev yapımı reçeller. Karidaki Sarsun. Şeker hastalarının şekerini çıkarmayan muhteşem helvalar, tayin helvaları. İkramlıklar 87 yıllık tecrübeyle kuru yemişler. Hüseyin Aga'nın kendi yapmış olduğu portakallı kakaolu, olikis alesios, sade tayin. Fındık fıstık. El aylendi dosya. Altan Salih Devrim Elektrik, elektrikte devrim yaratmaya devam eden isim sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin hemen yan tarafında. Uzun yılların tecrübesiyle elektrikçi arıyorsanız Altan'ı buluyorsunuz. Çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu için Altan. Çakacaklar, fişler, prizler, aydınlatma için Altan Devrim Elektrik. Kayı olanlara, teknesi olanlara sesleniyorum sevgili dostlarım. Tohaçu Deniz Motorları'ndan sonra şimdi Silva Deniz Motorları'nın da ana bayiliğini aldı. Hüseyin kardeşim. Kayı teknesi olanların, teknelerinin, kayıklarının bakımı, tamiri, motor değişimi, motor tamiri uzun yılların ustalığıyla benim hemköylümdür. İskeçe girişinde Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Olduğu yerde, Bülent'in Eko Benzinci, Bülent'in olduğu yerde. Sizde de mi var karınca Gürkan abi? Son yıllarda neden bu kadar çok karınca oldu acaba? Chat GPT'ye sordum, küresel ısınma ve uzayan yaz mevsimiymiş diyor Aykut. Evet Aykut, kadınla sohbet ederken dedi ki çok dedi şey var dedi, hamam böceği var bizde, kaçarı da var dedi. İlaç atıyorum dedi. Hamam böcekleri de dışarıda, evin içinde hamam böceklerinin sadece kanatlarını buluyorum, gövdelerini karıncalar götürüyor dedi. O kadar da çok karınca var dedi dedim. Bizde de kestik saati dedi belki dedim. Karınca mirminge dedim. Bu evde de ben geldiğimde insan yaşamadığı için sezon da yeni başlıyor. Muhtemelen benden önce kimse gelmedi herhalde bu sene. Bu evde de hiçbir şey yoktu. Yani şöyle bir şey, sinek bile yoktu. İnsan kokusuna geliyor kara sineklerde. Bugün bu sabah baktım kapının altından karıncalar girmiş. Evde bir tane kara kedi var.
Akşam ekmek parçaları attım, salam, sosis, hindi salamı aldım, onun kenarlarına attım. Sosis yemem. Bu sabah kalktım, kedi hepsini bitirmiş de burada kapıda bekliyor kara kedi. Ya insanın olduğu yere geliyorlar. İşte yiyecek olan yere geliyorlar. Yiyecek kokusu, insan kokusu olan yere geliyorlar. Ve dün banyoda bir tane eşek ayı, bir tane sarıcı arı gördüm. O sarıcı arı nasıl girmiş banyoya? Çünkü her yerde site var. Onu anlayamadım. Benim arıya alerjim vardı. Ama geçen sene ısırdığında arı hiçbir şeycik olmadım. ChatGPT'ye sordum gene akşam. Çok şey soruyorum, hemen kilitleniyor ChatGPT. Paralı satın al beni diyor. İki sohbet edemiyorsun ChatGPT ile. Para istiyor hemen. Ondan sonra ChatGPT dedi, eğer dedi tekrar ısırdığında bir şey olmadıysa demek ki dedi sizin arı alerjiniz yok, ciddi bir şeyiniz yok dedi. Dedim ısırır mı ısırır, aldım fıs diye sıktım arının üstüne. Tam da banyoya gireceğim, ısıracak. Oramı buramı ısıracak, bırak senin hınzırın arısı ya. Öldürdüm onu da diyeceğim, zaten ormanın içindeyim. Ormandayım, her türlü börtü böcek, her şey burada. Ormandayım, her türlü börtü böcek, her şey burada.

Siyez bulguruyla köy aldırmaya bu yufkalar aldırmaya. Aldırmaya. Rotopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde. Prefabrik evlerden İskeçe'de var mı? Tebin kaçırdın, reklam adresi duyamadım demiş Canan oldu. Hellas Prefabrik yaz, Instagram'a göreceksin Hellas Prefabrik. Her yere İskeçe'ye de geliyor, Gümüşçü'ne de geliyor, nereye isterseniz geliyorlar. Geliyorlar. Vuracağım seni, kıracağım, döveceğim seni Gökhan bak. Bak bana hatırlatmıyorsun yufkacıyı. Ve devam. Deva ya günaydınlar diyelim. Zordan öksürdüğün belli oluyor değil mi? Allah'ım oturuyorsunuz bu deliyi dinliyorsunuz be ya. Deva danışmanlık ve sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Her türlü esnikidir, mesnikidir, alyanstır, malyanstır, şudur budur bütün sigorta şirketleriyle çalışıyor. Araç açma, açıp kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papazima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sevgili dostlarım. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Sigorta dedim de aklıma araba geldi. Araba deyince Hüseyin Çapıloğlu geldi. Hüseyin! Bak Hüseyin, ben senden dün bir şey rica ettim, unuttun değil mi? Kız arkadaşım gözlüklerini kaybetmiş, benden biliyor. Senin arabanda kaldı diyor. Ben diyorum ben araban nerede diyor. Arabam diyorum Hüseyin'de. Hangi Hüseyin'de? Hüseyin Çapıloğlu'nda. Hangi Hüseyin Çapıloğlu'nda? Allah'ım yarabbim dedim, Hüseyin Çapıloğlu'nda kaportacıda, sen tanımazsın, bilmezsin Gümüşçü'nde. Dedi benim gözlüklerimi arıyorum, gözlüklerim yok. Gözlüklerin dedim yok arabada. Torpido gözlüğüne oraya buraya her yere baksın dedi, söyle dedi kaportacıya dedi. Aradım Hüseyin'i, ikinciyi aradım, üçüncüye mi ne aradım dün. Dedim Hüseyin dedim, araba şimdi fırında dedi, girince bakacağım dedi. Hiç Hüseyin bakmadın, unuttun. Ne bakacak, ne aklına gelecek? Hüseyin telefonu birisini kapatıyor, öteki çalıyor. Vır hep telefonda. Hüseyin Çapıloğlu. Hüseyin Çapıloğlu'nu da tanıtacağım sizlere ama önce bir arabayı alayım, bir göreyim, bakayım. Ona göre tanıtacağım. Hüseyin Çapıloğlu. Hüseyin Çapıloğlu. Oto, lamarinas ve boyama işleri. Hüseyin Çap, Hüseyin. Bak bakayım gözlükler orada mı? Gözlük de gözlük bırak. Bırak gözlük de gözlük. Ay Allah'ım yarabbim. İp bağlasana. Ben iple mi bağlayayım boynuma gözlükleri? Ben Özkan Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda. Birinci kilometrede size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Özkan Mehmet Özcan. Dakin şeyler... paneller, inşaat panelleri, Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller. Başka hiçbir yerde bu kadar uygun fiyatını bulamazsınız. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün sevgili dostlar. Bugün şarkı çaldırmayacağım Gürkan abi diyor İlyas. Çaldırmayacağım. Bugün sohbet ve sponsor var. Ne o her gün şarkı? Senin için de korkuyorum. Genç yakışıklısın. Bir kalıp sabuna gidersin demiş Oğuz Mehmet. Sen benim için üzülme dostum. Günaydın dostum demiyor. Benim için üzülme. Ben senin geçen sene yaslanıp uyuduğun kayayı gördüm de. Ne güldüm içimden kendi kendime dün. Yorgunluktan bir tab düşmüştün hani. Günaydın. Hasan'a günaydınlar. Çanakkale'ye günaydınlar. Hijyen servis arasana gelsin, laşlasın seni orada demiş Hasan. Kaça geleceğim buraya? Karınca mı? Yunanca adı nasıl okunuyor demiş. Karıncades. Karıncak ya. Redvan abi. Rasim başka var ama paralan satıyor bunları. Onları başka var ama paralan. Bir de benim sayfam var. Üye oluyorsun. Oradan gösteriyorum. OnlyFans. Ve sonlara çok teşekkür

Ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Son Nur. Efendim Son Nur'u biliyorsunuz, mimar mühendis kendisi. Gümülcene'de herkes bilir. Gümülcene'de idari ilkokulu yanı mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler var. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler, satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyoruz. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylıkta sağlıyoruz diyor kendisi.

yavrum. İnce giymiş giymiş üstüne. Rosalind Boutique. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Abi elbiseler, günlük kıyafetler. Rosalind'e çok güzel yazlık kıyafetler gelmiş. Geçen gün bana fotoğrafını göndermiş Rosalind, Gamze. Efendim çanta ve aksesuarlar da bulunuyor. Her türlü kombinleri bulabiliyorsunuz. Tesettür giyim de var Rosalind'de. Demokrati Burda Gümüşlü'nün de Hacı Kozmas'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosalind.

Erdem Kamber. Günaydın abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Korifiye günaydınlar, Korifiye Kalimera. Korifiye bundan sonra her gün açık. Perşembeleri kapalıydı, yaz döneminde her gün açık, öyle değil mi? Hasan dediydi galiba bundan sonra her gün açık diye. Korifi'nin muhteşem köftelerini yiyin. Ciğer sarmasını, Korifi'nin harika salata çeşitlerini yiyin efendim. Korifi, yine pandastik Korifi, Bulat köyün gururu. Böyle bir köfte başka yerde yemedim diyeceksiniz. Hakikaten çok güzel köfteleri var. Ve cuma günleri canlı müzik var. Hafta sonu genelde çevirme de oluyor cuma cumartesileri. Korifi'de. Amca bu sıcakta kimin aklına geliyor yufkacı? Her yerim yapış yapış oldu diyor Gökhan Karali. Ondan senin bugün keyif çağızın yok. Ne yazarsam ne yollarsam her şeye normal diyesin. Çaldıracak Yunanca kalmadı mı demiş. Günaydın demiş Faik Tuzlacı. Neresini beğenmedin? Şarkının o kadar anlamlı şarkı çalayım sabah sabah size.

Efendim, Erol Agromix inşaat malzemeleri, Vitex marka iç ve dış boya çeşitleri. 7500 metrekare kapalı 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Praktiker güzelliğinde bir yapı marketi ve 10 eurodan başlayan plaka kiler fayanslar var. 10 eurodan başlıyor sevgili dostlarım.

Erol Agromix Çaymakıf köyünde. Agromix Erol olarak, Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan abi demiş. Cuhu. Gene duymadım demeyesin. Döverim seni. Duydun mu Cuhu? Hu. Hasan'a günaydınlar. Fatih'e günaydınlar. Hijyen servis. Kefalonya'ya gelip burada evi ilaçlayacak. Hijyen servis her yerde şubesi var. Her türlü ilaçlama işleri hijyen serviste. Tuvaletinizin hijyeni için, güzel kokması için, evinizin güzel kokması, işinizin güzel kokması için hijyen servis. Hasan'ı tercih edin, Hasan'ı seçin. Hasan Hijyen Servis, hijyen servis sevgili dostlarım. Fatih'le karşı karşıya Mac Catering'in olduğu yerde. Mac Catering'ine tanıtacağım. Fatih hemen Hasan'ın karşısında. Koltuk döşeme işleri, koltuk kaplama işleri, harika kumaşlar, harika fiyatlar. Arabaların koltuk döşemeleri, tavan döşemeleri. Fatih bu işi gerçekten iyi yapıyor. Gerçekten çok güzel yapıyor. Fatih'e de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş'un ekibine de günaydınlar. Mac Catering, düğünleriniz için özel seçiminiz olsun. Menüler sıcacık geliyor sevgili dostlarım. Hijyenik kapınıza kadar geliyor. Termoboxlar da geliyor. Ve sevgili dostlar, Mac Catering olarak sabah saatlerinde çorbalar. Mac Catering aynı zamanda son yıllarda yaşanan göçle birlikte yeme içme konusunda özellikle yaşlı kesimde büyük mağduriyetler olduğu için şöyle diyor: bizler anne ve babanıza hafta içi seçeceğiniz çorba ve yemekleri kapıya teslim ediyoruz. Sizlerin adına onlara gerekli ilgi ve alakayı Mac Catering ailesi olarak gösteriyoruz. Hafta içi her gün teslimat, taze ve lezzetli yemekler, kapınıza güvenli teslimat, menülerden siz seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün anneme babama şunu götürün, bugün bunu götürün diyorsunuz. Mac Catering'e. Enis nasılsın? Nasılsın Enis? Satıköy'e selam. Lambros'un Satıköy kızıyım demiş. Lambros Satıköy kızıyım demiş. Necda Yılmaz Satıköy'e selamlar.

Benim için de bir Yunan oynaması çalarsan göçmen kızına demiş Necla Yılmaz. Zaten bunları kendim için çalmıyorum. Hepsini sizin için çalıyorum.

Faik. Az sonra aklıma sen geldin. Peruka takıp sen gelseydin ya. Faik, peruk takıp sen geleceydin. Lömbüdü, lömbüdü, lömbüdü, lömbüdü, lömbüdü.

dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri, iki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Esat Orhan'ın karşısında sevgili dostlarım. Esat Orhan'ın karşısında demişim, çok özür dilerim. Çukur Kahve'nin karşısında eskiden Esat Orhan vardı. Esat Orhan'ın olduğu yerde sizlere hizmet veriyor. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince en son açılan, en yeni açılan cenaze hizmetleri bürosu. Gömücüne de. Çalarsan komşum Meli'ye gitsin demiş Necla Yılmaz Hanım. Zaten işte çalıyoruz ya. Necla Hanım. Necla Hanım teyze. Çalıyor mu? Hep işim şarkı çalmak benim zaten. Martia. Le Caps Cafe uyandı mı? Le Caps Cafe açtı mı? Si mera ini meramu. Petaksa ti veramu. Si mera kernao ego. Salih, Le Caps Cafe kendini yeniledi. Ortamın içerisi çok güzel olmuş. Şimdi İli marka kahve, kaliteli kahve satışları yapıyor sevgili dostlarım. Ve delivery hizmeti de var, paket servisi. Izgara çeşitleri de var. Izgarada pişmiş menüler var. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Toplu organizasyonlar, özel günleriniz için toplu menüler hazırlanıyor. Yassıköy'de, anayolun üzerinde, okula varmadan sağda, Le Caps Cafe İskeçe'ye giderken, yolun üzerinde, Le Caps Cafe sizi bekliyor. Simeromata, girna ostos piti haramata. Simeromata, girna ostos piti haramata. Simeromata, ela durmuşa ki. Yasu durmuşum, yasu durmuşum, yasu kalimera durmuşum, günaydın. Dobro utro, aydın Mehmet, dobro utro, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Füsun Hanım, günaydınlar, yetişemiyorum ki mesajlarına. Hilmi Şerif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet abicim, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Oh günaydın, oh günaydın, oh günaydın.

SBS Consulting and Rent-A-Car. Özel hizmet bürosu, kimlik, tahtata randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, ticari, özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papaki alım ve satımı da yapıyor sevgili dostlarım. Ve onun dışında her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulanması ve ödemesi, devlet harç pulu, para balo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Kimlik, tahtata randevuları, pasaport işlemleri dedik. Yakın zamanda elektronik ödemelere de başlayacaklar. Elektronik ödeme de yapabileceksiniz. Sinan Soft'a. Sinan ve Soft'a. İsteyene telefon numaralarını da verebilirim. 36 Gümüşhane'de. Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Efendim. Tatlı Telaş'ın yanında olduğun yerde. Ne oldu Vafa? Çok heyecanlandım bu sabah sanki sen.

Moto Class'a günaydınlar. Klas İşler Moto Class'ta sevgili dostlarım. Harika fiyatlar Moto Class'ta. Her türlü motosiklet işleri Moto Class farkıyla sizlere sunuluyor. İkinci el motosikletler, birinci el motosikletler, stil vayi, her türlü alet ve edevat, çim biçme, ot biçme, odun kesme makineleri Moto Class'ta. Kozlu Kepir'de Moto Class sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Elif benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Size de sağlıklı beslenmeyi öğretsin. Efendim tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, böbrek problemi olanlar, çölyak hastalığı olanlar Elif Kara Hasan'a gidebilirler. Elif Kara Hasan'la konuşabilirler. Elif Kara Hasan'la görüşebilirler. Uzman diyetisyen. Gümücüne'de nerede? Eski mahkeme binasının hemen arkasında ikinci katta. Halko Kondili 3'te sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar.

Römre, hopteli hopteli hopteli hopteli hopteli hopteli hopteli hopteli. Sevgili dostlarım, boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Bey gibi söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da bitiriyor işi. Eray Harbaz Bey gibi bu işi yapıyor, güzel yapıyor, harika yapıyor sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle boyacı arıyorsanız bana sorun, telefon numarasını ben size gönderebilirim. Eray Harbaz'a çok teşekkür ediyorum. Ve Kuru Kahveci Nihat Kahveci'ni artık İskeçe'de Karaçanlar'da. Hasan'ın ekonomi markette de bulabilirsiniz. Nihat Kuru Kahve her yerde, Seçkin Bakar ve marketlerde, Şapçı'da, kendi mağazalarında. Tüm ekibe kolay gelsin. 48 yıllık tecrübeyle Şapçı Kahvesi Nihat Kuru Kahve bu işin uzmanı sevgili dostlarım. Ayrıca kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Nihat Kuru Kahve, Kuru Kahveci Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Hakan'a kolay gelsin diyorum. Nihat abiye sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan. Mezar yapım işleri, 24 yıllık tecrübe. Bu işin ustası Balar Köyü'nde, caminin bitişinde. Sizlerin hizmetinizde. Eltürbe.gr internet sitesi. Eltürbe diye Facebook'ta sayfası var. Erhan Dalı Mezarcı olarak da Facebook'ta bulabiliyorsunuz. Tam tam ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram

0: Macunumun rengi sarı.
1: Güzeller sarmış her yanı. Dikalayı derim gürmeyim. Nerelerde bizim karı ben? Nerelerde ben?
2: Hadi boyayalım abiler, boyacı.
1: Nurten ablam günaydın kardeşim demiş Kalfa Pastanesi'nin. Efendim profiterolü ve Kalfa Pastanesi'nin Lotus rüyasıyla günaydın demiş. Lotus rüyası da mı aldınız? Nasıl? Anlattığım kadar var mı? Nurten abla. Alimoğlu'na sen ne zaman geçip alacaksın? Dün Özkan abi sordu. Sen ne zaman geçip alacaksın şeyini? Elif ablanın tatlısını.
3: Aliye maşallar var.
1: En birinci maşallar. Ha ha hay. Abi ne gülersin yırtık. Acayip karı. Beğenmedin mi maşallarımı be?
3: Saniyetsiz kaç. Uyuz karı.
1: E-tire. Ktinotrofia.gr sitesi. Sahibinden devren satılık halen çalışır durumda bu site. Sitenin görünebilirliği, Google görünürlüğü, Google beğeni sayısı iyi, güzel, çok iyi. Sitenin aylık, yıllık geliri, gideri hepsi şeffaf şekilde size anlatılacak. Yatırım yapmak için iyi bir fırsat sevgili dostlarım. Gidin konuşun sahipleriyle. e-ktinotrofia.gr sitesine girerseniz zaten orada telefonları da göreceksiniz. Detaylı bilgiyi onlardan alabilirsiniz. Tatlılar çok güzelmiş kardeşim. Kalfa Pastanesi'ne de sana da çok teşekkür ederim. Çok güzel dediğin kadar varmış demiş Mehmet Nurten ablam. Ya ben öyle profiterol ömrü hayatımda yemedim. Yemedim. Selamlar, iyi yayınlar, iyi tatiller derim demiş Aray Arbaz. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ne de kaşlıyor bırdırıya, zır zırıya, vır vırıya. Şimdi de Ali Molla Molla Ali Autokinesi sürücü kursu. I love Komotini, I love Ali Molla. Yumuşak G sınıfı ehliyet veriyor. Her sınıf ehliyet veriyor, otobüs ehliyeti veriyor, tır ehliyeti veriyor ve şimdi onların otomatik vitesli arabaları, araççıları da var. Otomatik vitesli arabada da ehliyet alabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerim. Bize sevdalı derler, çok bir şey istemeyim. Selam dostum bizden çok çok demiş Seden. Selamlar Seden, kolay gelsin Seden dostum. Yeni açtınız galiba radyoyu, demin seslendim yoktunuz. Günaydın abi, bugün işe kendim geldim ya, bak sürebiliyorum ben. Sağlam hocadan aldım eğitimi. Alimoğlu'ya teşekkürler demiş Nurgül. Günaydın Nurgül'üm, günaydın Nurgül'üm, yaşa, yaşa.

Nurgüllerin eğlencesine gelmeyen kalmasın. Kız kıza, hanım hanıma bir eğlence. İlk defa Postidonya'da düzenleniyor. İlk defa Nurgül düzenliyor bunu sevgili dostlar. Şimdiden başarılar diliyoruz. Orkestra ekstra eşliğinde. €15 giriş. Yemek, masalar yemekle donatılacak. Benim ana yemekte ızgara tavuk, ızgara tavuk a la krem soslu, sinçel tavuk, dolgulu biftek olacak. Dolgulu bifteyi şiddetle tavsiye ediyorum. İçecek olacak, alkolsüz. Çekilişler olacak, çok güzel hediyeler aldılar sponsorlardan. Orkestra grup Ekstra İhan ve ekibi. Muhteşem bir eğlence. Ayın 26'sında ben olsaydım ben de gidecektim. Ben de şarkı söyleyecektim. Haplarımı alıp şarkılarımı söyleyecektim. Haplanmadan çıkamıyorum. Avuç avuç hap alıyorum. Haplanmadan çıkamıyorum sahneye, ne yapayım? Stres yapıyorum. Ayın 26'sında... Cumartesi'ye geliyor değil mi Nurgül 26'sı sevgili dostlar? Bugün aylardan, aman bugün günlerden 23, ama 3 gün kalmış ha. Ben onu Instagram ve Facebook'umda da paylaşayım bari. Nurgül'cüm nereden birdenbire iyi olduk Nurgül'le aramız bizim her zaman iyi. Ben arada sırada fenalık yapıyorum. Benim sağım solum belli olmuyor. Sağım solum soruyor benim, sağım solum belli. Unuttum kahveyi. Yemekten sonra en önemli şey, efendim, herkese kahve var. Abi o kadar insana kahve yetişir mi derseniz yetişir. Bana niye yetişmesin? Yetişir, kazandan yapacaklar. Şaldır şaldır maştırpadan dökecekler fincanlara. Bu kadar. Günaydın. Justarı. Günaydın Just Green, günaydın. Çok sıcak çimmeye gittim dün. Just Green. Just yazılıyor. J-U-S-T. Just Green yanlış. Bu harekete yokmuş demeyin. Beyaz siske vasiyalarda çok güzel, beyaz ambalajlarda. Efendim tamamen doğal. Eko sertifikalı ürünler bunlar. Bu ürünleri çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Yumuşatıcılar, bulaşık sıvıları, deterjanları, çamaşır deterjanları, bebekler için özel deterjanlar, bebek biberonları için deterjanlar, bebek biberon temizleyiciler. Hepsi A kalite, hepsi Eko sertifikalı. Just Green. Artık yavaş yavaş Batrakya'daki bütün bakkal ve marketlerde, Şükriye marketlerde var, Rıfat marketlerde var, Agora Plus'ta var.

Radyo trafiğinde yayın gitti geldi geldi gitti geldi gitti gitti geldi. Yayın gitti, yayın geldi, yayın gitti, yayın geldi. Panik yapmayın. Don't panic, don't panic. Yapmayın, yapmayın, panik yapmayın. Zülfiye Yılmaz. Bugün geç kaldınız Belçika'ya. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ünal İdris. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın Ünal. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

inançken sevdirmedi. Elleri kınalı, vay sürmeli sürmeli. Ben bilmem ayrıyam, severken sevdirmedi. Elleri kınalı. Cuma gecesi Singer elektrikli cezveleri hazır. Bol köpüklü olacak hepsi, bizden bir şey kaçmaz. Evvelallah 1100 kişiye yemek çıkarıyoruz da kahveyi mi yapamayacağız demiş Nurgül. Kendi kendine iş çıkarıyorsun, kahve içmeseler ne olacak? Ben olsam çıkarım. Hadi derim o kadar, 15 euroya bir sürü yemek yediniz. Bir orkestrada oynadınız, kahve içmeyin. Derim ben olsam. Sakın bizim gecemizde kahve isteyen olmasın. Vallahi billahi. Hepinize yetecek kadar tükürüğüm var, tükürürüm. Bize, ben gelince eğlence düzenleyeceğiz Posidonya'da. Bizim neyimiz eksik? He? Erkek erken. Günaydınlar, günaydınlar demiş. Ahmet Muzaffer abim günaydınlar. Şimdi açtık dostum, seni dinliyoruz. Birazdan mola yapacağız demiş. Seden. Ya sus Seden. O zaman. Haydi bakalım. Seden. Evde bir sürü horanda var. Yaprak sarmasını seviyorlar ama kim uğraşacak onları teker teker sarmaya demeyin. Koyun makineye sarmayı, sıkıştırın yaprağı. Atın içine dolguyu. Zart zart çekin bırakın, işte hazır sarma. Prosfora. Mihaniye sarmadaki kaç para biliyor musunuz? 5 euro. 5 euro. Perikom'da. İskeçe'de. Sivas 3'te. Pazar yerinin yanında. Perikom'da. Yaz boyunca Perikom'da. Güveç oval emaye 38 santim 13 euro kapaklı. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplo sırası 11 euro metalik. Pervane 40 watt 20 euro. Pervane 90 watt 38 euro. Alın yenilenin, alın yenilenin, alın yenilenin. Püfür püfür püfür püfür püfür püfür. Sessiz. Fır fır fır fır fır fır fır. Haskova'dan günaydın demiş. Onlar Haskova'ya tatile geldi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. O Vasilakis bu yine Vasilis Kelaydis bu yine. Nerede bu kuzenler? Nerede bu millet? Nerede devlet? Nerede bu millet? Ha? Tayfun kaçtı kuzenler de yazmaz oldu. Ya benim Hasan Şerif Ali kahveci, Erol Macir, Ayla Mehmet, Fatma Mehmet, Emin Feroğlu, Sofia Dodulu Kallimera, Figen Hüseyin, Sebahattin Salih, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gölü göriye, kırbiriye. Yok Bartlicim, yok Barasimcim, yok. Yok başka çekemedim Bafile be, yok be. Günaydın İtalyalılar, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Fikret abime, günaydınlar. Sana da kolay gelsin. HS Kars'a da kolay gelsin. HS Kars, sevgili dostlarım Hüseyin Aspat ve ekibi Yalımlı Yastıköy'de. HS Kars, Yastıköy'ün merkezinde hizmetinizde. Araba kiralama. 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber istediğiniz yere götürsün, istediğiniz yerden alsın, getirsin, götürsün sizleri. İkinci el arabalar. Her şeyi bulabiliyorsunuz HS Kars'ta sevgili dostlar. Vırgırıye, vırvırıye. Mustafa Zengin Furnoz. Good morning. Ben de gitsem olur mu? Aa, sor Nurgül'e demiş Mustafa. Sen kız mısın be kardeşim? Senin pipin var ha. Nasıl gideceğim şimdi sen?

0: Nadia, Nadia, Nadia, Jilveli Nadia, Nadia, Nadia, Jilveli Nadia. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Rıfat Marketler, keyifli, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri bulabileceğiniz marketler. Mesela... Ay uzandım, Paliria ya da Paliria mı, Paliria mı, Paliria mı bilmiyorum, hazır yemekler. Çok güzel ev yemeği, annenizin yaptığı gibi. Özellikle yemek yapamayanlar, yalnız yaşayanlar için ideal. Rıfat Market'te bulabiliyorsunuz. Rıfat Market'lerin raflarında sevgili dostlar. Rıfat Market'ler her alanda en iyisini, en güzelini, en uygun fiyata getirmeye çalışıyor, gayret ediyor sizlere. Rıfat Market'in Kurcalı şubesi başarıyla satışlarına devam ediyor. Çıkın çıkın Rıfat Market'lere gidin. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Sizler de Rıfat Market'lerin fiyatlarından, güler yüz hizmetinden, müşteriye ve çalışanlarına saygısından memnun kalacaksınız. Kuşlar gibi. Çünkü patronların müşteriye olan davranışı da çok önemlidir. Dün bir arkadaşla konuşuyoruz. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Diyor ki her akşam diyor biz giderken diyor ayrılırken diyor patronlar bize teker teker teşekkür ediyorlar diyor. Bu akşamki performansınızdan, gayretinizden dolayı diyor. Bu çok önemli. Çok iyi, çok güzel motive eder çalışanları bu. Ya hakikaten öyle motive olursunuz yani. Ve sevgili dostlarım, Gökmen'de Yassıköy'de İmamoğlu Elektriğin bitişinde İhtiyopoliopsi Topoliopistoni'da bizim tavernamız, bizim sevdiğimiz, bizim ben oradayken sık sık gittiğimiz, sohbet ettiğimiz, gülüp eğlendiğimiz arkadaşlarla taverna. Balık için, sadece balık için, etme, tavuk mavuk yok. Balık sevenler gitsin. Et isteyenleri ısmarlarız oradan, balık yemeyenlere. Oradan Le Caps Cafe'den ısmarlarız bir şeyler. Pizzalı biftek, dümtek, dümtek, dümtek, cumartesi ise kuzu eti. Öyle olur. Gökmen kızmaz. Ama balık yenmez mi? Denizden babam çıksa yerim lafını. Boşuna mı söylemiş insanlar? Denizden babam çıksa benim ağzım niye kuruyor? Benim şekerim olmasın. Ben şeker hastası olmayayım be. He? Oh, sabah sabah bir sürü peynir, bir sürü iki tane yumurta, domates, domates yedim. Niye susuyorum diyor. Ondan sonra Gökmen hele bir karides yapıyor, tereyağlı, bandıra bandıra yiyeceksiniz, pop pop pop pop pop, sarımsaklı. Bir de sofrito yedim burada Sami'de geçen gün, çok da uygun fiyata yiyorsunuz. Vallahi billahi yani kişi başı 15 euroya falan geliyor fiyat, bizden de ucuz. Sofrito nedir derseniz, sofrito bir kerkira yemeğiymiş. Ben de araştırdım, buldum. İlginç yemekler denemeyi severim. Dana eti. Efendim şey yapıyorlar. Hanımlar bilirler, biraz tereyağıyla, biraz unla böyle bir kıvam veriyorlar şeye, una. Sonra onu beyaz şarapla söndürüyorlarmış. Tam olarak tarifini bilmiyorum ama bakacağım. Ondan sonra içine de 4-5 diş, bir diş sarımsak dövüp koyuyorlar. Bunu eti kaynatıyorlar normal güveç gibi. Yumuşacık dana etleri büyük büyük parçalar halinde ve o sosu o etin üzerine koyuyorlar. Ya da o eti o sosla beraber kaynatıyorlar en sonunda herhalde. Çünkü etlerin önceden pişmiş olması gerekiyor herhalde. Fakat nasıl yapıldığını bilmiyorum, tam tarife bakmadım ama en kısa zamanda deneyeceğim ve muhteşem bir şey oluyor. Bütün tabağın dibini mibini sıyırıyorsunuz. Sarımsak sevmeyenler o leş gibi sarımsak kokar demeyin. Çünkü leş gibi diyorlar sarımsak sevmeyenler, ağzının tadını bilmiyorlar. Muhteşem bir lezzeti var. Sarımsak kokusu ağzınızda kalmıyor, zaten pişmiş oluyor. Gerçekten muhteşem bir şey. Bakın internette sofrito tarifine. Sizler de eşinizde yaptırtın, kendiniz deneyin. Annenize yaptırtın sofrito, tavsiye ediyorum, muhteşem bir yemek. Ahtapot da denizden çıkıyor demiş Faik Tuzlacı. Ahtapotu yemiyorum, o başka. Pipisi olanın canı yok mu? Elleme gitsin diyor Enis Şerif. Canım kız kıza, kadın kadına eğlence. Ne işi var onun orada? Nurgül, Mustafa Zengin Furnoz gelsin mi eğlenceye? Günaydın Xenfe. Günaydın fakirler, günaydın. Ben burada Kefalonya'dayım fakirler.
1: Sevemediğim kara göz.
0: Ben burada denizde giriyorum, yelleniyim. Seni fakir seni.
1: Hep kız-

Abi sıcak diye geldim buraya ben. Bura yemek programına döndü resmen. Yok marketten onu aldım yedim. Şurada sofrito yedim. Yakında örekesini de yedim diyeceksin diye korkmaya başladım diyor Ümit Şaban. Mustafa! Haydi. Sen o sofritoyu bir de gör artlim. Gerçi sen alkol var diye yemezsin ama alkol ateşte onun alkolü kalmıyor da yani şarapı da koymak şart değil herhalde. Unla da olur. Üf, bandıra bandıra demiş Gürdan Salih. Bu sofrito değil ki, bunun salçası kırmızı. Bu sofrito değil ki, sofritonun salçası beyaz oluyor.

0: kimseyi ayırmasın. Hep bir gönülde koysun.
1: Hep bir gönülde koysun inşallah.
0: Koysun.
1: Hep bir yana da koysun.
0: Hiç kimseyi ayırmasın.
1: Ayırmasın Mevlam sizi bizlerden, bizi sizlerden, sizi sevdiklerimizden. Bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca inşallah. Bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca inşallah.

sobre, sabe?

Bilemi Gürkan abi demiş, Sofrito demiş, Sofrito di Corfu Posta di Lovilletto. Evet böyle, evet böyle Ahmet. Böyle beyaz salçası var, bunun eti birazcık şey siyah çıkmış, böyle biraz daha beyazımtırak, çok pişmemiş. Neyse yani biraz farklılık olabilir ama gerçekten çok güzel, çok acayip bir lezzet. Tavsiye ediyorum efendim, hakikaten tavsiye ediyorum. Bu sofrito çok çok hoşuma gitti benim, çok güzel bir şey. Şimdi açtım. Ben de evde kerevit taşıyorum, seni dinleyeyim demiş. Kısa derif uzun baba. Sen işledin misin bugün pastanede? Ha bakalım. Taşı bakalım kerevitleri. Taşı bakalım.

Bir de çok kıskanayım tatilini demiş kız Aderfoz'um. Ya ondan bir like atmayasın, bir yürek atmayasın. O kadar gönderilerime. Kıskanç şey, kıskanç şey. Hey, 30 dakikadan beri dinliyorum seni. Hiç sormadım burada mıyım, dil miyim demiş Chico. Chico burada mı be? Ha? Chico burada mı?

Yaşayamam ben sarımsaksız. Sevmeyenlere çok kızıyorum. Güzel yemeklerin, yemeklerin sırrı sarımsak. Magiras olarak söylüyorum demiş Ahmet. Ha sen sarıyı bir de magirasın. Sofrito'yu sen o zaman dene. Bunun tarifini al. Sen gelince bizde bana sofrito yap. Tamam mı Ahmet? Faik sus. Faik. Faik bugün hayırdır inşallah sen. Efendim ben de öyle. Sarımsağın soğana bayılırım. Sarımsak soğan için yatıya giderim. Hele bir de soğan böyle tatlı olacak, yedirecek kendini. Kart kurt, kart kurt, kart kurt. Biz Gökmen'e gidiyoruz. Ayrıyetten ekstra soğan istiyoruz. Bir de Korifi'ye gidiyoruz. Korifi'de de biliyorlar, onlar öğrendiler artık. Soğanı ince ince diliyorlar. Üzerine sumak, bir de zeytinyağı. Of! Of! Of! Of!

Ben de gelirim sofrito yeme ama şarapsız elma sirkeli yapsın demiş Ümit Şaban. Elma sirkesinin beyaz şarap arasında dağlar kadar fark var yani. Hatta biraz kendimi ön plana çıkarayım. Elma sirkesiyle beyaz şarap arasında benle diğer radyocular arasında kadar fark var. Elma sirkesinde nasıl vereceksin onu o tadı? Deli misin sen? İşi. Allah'ım yarabbim. Ama kaynayınca alkolü kalmıyor onun. Sor bak ChatGPT'ye, istersen inanmazsan bana. Bana inanmazsan hocalara sor, kime sorarsan sor. Ahmet'e sor, aşçı kendisi. Haydi. Hala. Hoppa. Ahmet Hatip yaşa bey demiş. Yaşa. Yaşa. Sen de yaşa. Hadi veya git son aşçıya demiş Ümit Şaban. Alkolün kaynama derecesi 78 abi diyor Ahmet. Zaten et fakır fakır kaynayacağı için o. Onun ne alkolü kalacak ne bir şey. Bak Mert de beni dinliyor. Mert'e sorun, o da tatlıcı pastacı biliyor. Alkol uçuyor kalmıyor zaten diyor Ahmet.

Sadece kullanılan alkol türünün aroması kalır demiş Ahmet. Aynen öyle. Zaten sarımsağın aroması çok baskın oluyor. Bastırıyor bütün lezzeti. Orada gibime geldi benim. Çok fazla anlayamadım, arayamadım. Bak kendi kendimin canını hissettim. Bugün gidip gene yiyeyim. Tek problem Andi Samos, Sami bana 13 kilometre. Diyeceksiniz ki 13 kilometre ne ki? O 13 kilometre bizim orada bir şey değil. Burada biraz problem var çünkü hep tırmanıyorsun, keçi gibi dağlara tırmanıyorsun. Yollar da böyle S gibi, yılan gibi. Ben gösteriyorum da görüyorsunuz gibi elimi hareket ettiriyorum. Yollar öyle sanki. İnmesi kolay ama inerken sakın takite boşalttırmayın. Bak Enis Şerif beni diyor, Alimoğlu'na beni dinliyor. İnerken 3'e atıyorum. Motor freninin olması lazım. Sakın arabayı dik aşağı giderken, hele hele böyle dağlarda bayırlarda boşa almayın. Vallahi bir lezzet edemezsiniz, gider araba. Arabada her zaman vites olsun. Hiçbir zaman boşa almayın arabayı. Bu çok önemli. Bunu sizi sürücü kursunda hocalar öğretir değil mi? Enis Şerif öğretmezmiş. Al boşa dermiş. Hal duruldu. Ali çok güzel öğrettir ya bunu. Sakın boşa alma diye takitayı diyor. Bir de eliniz hep takitada duracak, tamam mı? Takitadan ayırmayacağınız elinizi. Ne olur ne olmaz bir şey olur. İkiye almanız gerekir, bilmem ne olur. Takitayı hep tutacağınız, sıkı sıkı sıkı sıkı tutacağınız takitayı. Bu da önemli. Kalimera Vasilis Duvara, Vasilias Duvara, ben hep like atıyorum fotolarına. İyi yayınlar ve iyi tatiller derim. Bizde de yolculuk bugün Patrida'ya Allah'ın izniyle demiş Cemil Molla Osman. İyi yolculuklar dilerim Cemil kardeşime. Videoyu da orada çektiysen ayakla git demiş Mike Tuzlacı. Haydi. Spotlarımda bile var vites demiş Enis Şerif. Ne diyeyim, vitesle ilgili ne diyor? Dün yokuşta çıkıyorum, bir tane Citroen C5 yapıştı arkama. Bir tane sarışın kız var. Değdirdi değdirecek burnusuna arabanın, benim arabanın kıçına. Bıra değdirdi değdirecek, nasıl sinir oldum Gürkan dedim, şimdi bir bas frene dedim. Ondan sonra git uğraş ama. Çünkü her zaman arkadan vuran suçludur biliyorsunuz. Bir bas çağırdım frene, küt desin, yeni arabası bir de küt desin. İyice dibime, dibime girdi, ne enisini anlattığı gibi mesafe bıraktı, ne bir şey be. Abi ben 60'dan gidiyorum gibi dibime yapıştı. Sanki tabakhaneye bok yetiştirecek hınzırın kızı. Ondan sonra bir dönem işte beni bir geçti, vızızıl diye bir araba gelseydi kesin kaza yapacaklardı. Kadınlar da arabayı güzel kullanamayan kullanamıyor. Kullanan da bura deli gibi kullanıyor bura. Hiçbir anlam veremiyorum bu bayanlara, kadınların araba kullanma şeklini. Vallahi billahi ya. Ne sövdüm arkasından, ne sövdüm ama ne sövdüm. Çıkarken dik yukarı hangi viteste çıkıyorsun demiş Alimoğlu. İkiyle çıkıyorum tabii ki be Ali'cim. Eğer çok dikse birle çıkıyorum, yani dikine bağlı. Eğer çok dikse zaten ikilerin kaldırmaz. Buraları çok dik. Mesela plajdan çıkarken ama atlim nate böyle ödüm patlıyor zaten. Zaten asfalta kırtık atmışlar araba kaymasın diye. Kiralık arabaların bile lastikleri yeni. Çünkü önemli burada, çok şey yollar, çok kötü yani, çok dolambaçlı ve dik. Birinci viteste çıkıyorum, biraz daha dik hafifledim, ikinci vitese atıyorum. Ya, arabadan anlıyorsun zaten yani arabanın kaldırıp kaldırmadığını. Yani 2000 devirden aşağı düştüm, tıkanıyor araba zaten. İki ile üç arasında devri tutacaksın. Üçü de geçireceksin. Başlıyor barmağı. Vırrrr diye.

0: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.
1: Ya senin spotunu geçince Ali'nin gününde ödemeyi kesiyor Ali. Bak bunu da bilmişsin. Çıkarken dik yukarı hangi viteste çıkıyorsun? Söyleyin bakayım. Benim dediğim gibi mi? Çok dikse 1, az dikse 2 ile. Dikliğine bağlı. Arkadan vurulan kadınlarda vuranda mı suç, vurduranda mı suç demiş Mert. Her zaman vuranda. Her zaman. Bileyim çünkü kadınlar çok tehlikeli biliyorsun. Önde de arkada da olsak sadefe demiş Mert. Vallahi tehlikeli, çok tehlikeli. Dikkatli olmak gerekiyor. Bazıları çok yavaş, bazıları kullananı da bıra vızıl vızıl araba kullanıyor bıra. Vallahi billahi ya. Bizde gene bir vites sadece çekilecek vakit kullanılıyor diye bağırırlardı diyor Leyla. Birinci vites sadece çekeceğin vakit mi kullanacaksın? Dik yukarıysa ne yapacaksın? Araba çekmiyorsa, araba 1000 motorsa, 900 motorsa, 500 motorsa. İnerken neden 3'le iniyorsun demiş Alimoğlu'na. 2'le inince iyice fren yapıyor motor, 3'le iniyorum daha hızlı ineyim diye. 2'ye atarsam araba kendini iyice frenliyor. Arkadaki sonra adalılar düdük bastırıyor bana. Allah'tan Girit'teki gibi deli dil buranın insanları. Girit'te giderseniz sizi döverler bile öyle yavaş giderseniz. Buradakiler hiç düdük bile ötürmüyor, ne yapsınlar? Demişlerdir bu caz turist. Öyle yavaş yavaş gidiyorum. Onlar dik yaşta 4'le 5'le solluyorlar insanı. Söyle bakayım Ali, çıkarken kaçtan inerken kaçtan ineceğim? Hakikaten çok ciddi söylüyorum. Gürkan abi bak, Erdem ne diye arkadan abime vurmuşlar, yoksa o mu vurmuş diyor Erkan. Bak Erdem ne diye arkadan abime vurmuşlar, yoksa o mu vurmuş diyor Erkan. Kim, Ekrem'e mi vurmuşlar? Erdem beni dinliyor mu bugün? Ha öyle mi, tamam demişsiniz. Ya bu ay Fikret abi gelip senden alacak Ali'nin parasını. Haberin yok mu senin? Hangi viteste çıkarsan aynı viteste ineceksin demiş Alimoğlu'na. Dur be ya, nasıl şimdi yani? Diyelim ki 2 ile çıktım, çok dikti. Sonraki dik az dik. Yani daha azdık bir yol. Hakikaten yine ikilen mi ineceğim? Abarttım buranın yollarını, sen bir görsen. De işte Skopelos'un yolları daha düzgün, daha kötü Skopelos'dan. İndi baktı, dedim yok bir şey, ne yapalım, polis çağır. Oho, sizde de ne muhabbet varmış bayağı. Ya benim başıma geldi, arabayla kırmızı ışıkta durdum, sağda yerden su alayım diye uzandım. Küt diye ses geldi, aha dedim kim vurdu arkadan. Aynalara baktım, kimse yok, önceki bayan geri vitesi koyup çekilmiş, yan şeride geçecekmiş. İndi baktık, dedim yok bir şey, ne yapalım, polis çağırsak anlatamayız da demiş Ümit Şaban. Polis çağırsan zaten kadın maşallah çenecici kuvvetliyse senden üstün çıkar. Alimoğlu, seni canlı yayına alayım mı, anlatasın bu konuları bize? Bizim günümüz bugün, en iyisin değil demiş Hasan. Seni söyledi mi canım? Allah Allah. La havle. Çiko! Mesaj kutuna bak kardeşim. Mesaj kutuna bak. Arkadan vurmak daha güzel değil mi demiş Selahattin Ahmet. Çuhu, Çiko'ya selam demiş. Aysun Orhan, günaydın yaşa şaba demiş. Gallimera Emre. Berkay Nilay, günaydın abi. Bugün sıcaklar yüksek ama muhabbet daha sıcak. Güneş tepede keyif yerinde olsun. Tüm dinleyicilere serinlik kadar huzur, güneş kadar neşe dolu bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Stone Afro. Vedat. Özcan. Stone Afro'da da sıcak var mı? Arabanızı götürün yıkasınlar, pırıl pırıl tertemiz yapsınlar. Benim araba boyadan çıkınca, kaportadan çıkınca kaporta boya, bana da arkadan vurdular ama ben kendi kendime vurdum. Ben gittim duran direğe çarptım. Bana direk vurdu ama direğin suçu yok, ben kendim gittim sürtündüm direğe. Benim de arabam çıkınca Stone Afro'nun kızanları alacak, yıkayacaklar onu. Oh, tertemiz yapacaklar. İçini dışını, içini dışını. Sizin de arabanızı alsınlar, sizin de arabanızı yıkasınlar sevgili dostlarım. Stone Afro. Stone Afro'ya çok teşekkür ederim. Sarıca çıkışında, tren yolundan sonra solda, mezarlıktan sonra solda. Stone Afro olarak Instagram'da bulun, takip edin ve Instagram'da telefonları da var. Telefon edin, bulunduğunuz yerden arabanızı alsınlar. Geldiğin maşallah sohbete bak, arkadan vurmak daha güzelmiş diyor İlyas Ahmet. Arabanın ön tarafında çünkü çok elektronik sistemler var, her zaman arkadan vurdurmak şey açısından güzeldir. Yani çok fazla olmaz arabaya, şakasız. Mesela yeni nesil arabaların bütün elektronik aksanları, bütün bilgisayar sistemleri önünde. Ben Facebook'ta Volvo XC40'ın şeyini takip ediyorum, paylaşımlarını, bir grubu var. O grupta bir Volvo'ya yandan vurmuşlar sevgili dostlar, önden yandan vurmuşlar. 20 bin euroluk zarar olmuş çünkü bütün estetiralar, bütün elektronik aksanı orada olduğu için, arabanın beyni oradaymış. Geldiğinde bir cumartesi birlikte program yapalım demiş Ali Molla. Ne oluyor da burada vuran vuran arkadan demiş Yasin. Sen niye Haşmet'te değilsin, bendesin be? Aa. Sen niye bana geldin be?

Abi Haşmet programda yok mu? O adı arkadan vurmasınlar. Onu kapıyı dağıt

dün çok sıkıntılı oldum bir arada. Haşmet aradı beni. Ama nasıl sıkıntılıyım? Tam plaja iniyorum. Kalabalık yer yok. Ne yapıyorsun diye dedim. Bilmem ne yapayım. Bilmem neyini yapayım. Niye o kadar sinirlisin dedi. Dedim açayım kamerayı da göstereyim. Neden sinirliyim? Nasıl gidiyor dedim. Programların dedi. Çok dedi dinleyicim var dedi. Ta İzmirlerden, Ankara'lardan, Avustralyalardan dedi. Çok iyi dedi. Dedim sen büyük radyocu olacaksın. Sen dedim çok büyük radyocu olacaksın. Dünyanın dedi dört bir tarafından yazıyorlar dedi. Amerika'da uyanıp gece oluyor ya orada gece yarısı o programı dinlerlermiş. O derece. Ve sevgili dostlar devam edelim MK Rent-A-Car araba kiralama deyince aklınıza gelsin aklınızda bulunsun Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Rent-A-Car diyoruz. MKRentekar.com adresinden arabaları kiralayabilirsiniz. MKRentekar Instagram, MKRentekar Instagram profilleri. Çok teşekkür ediyoruz MKRentekar. Hellas Prefabrik 15 yıllık tecrübeyle Keşan'da ve şimdi Yunanistan'a da bayilik verdiler. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun, takip edin. Uygun fiyata kısa sürede Prefabrik ev sahibi olun sevgili dostlarım. Hellas Prefabrik'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Perihom, Sede'nin eşi. Perihom, İskeçe'de Sinas 3'te. 5 euroya sarma makinesi var sadece 5 euroya. Onun dışında Perihom'da yaz boyunca çok uygun fiyatlarla pervaneler var. Sıcaklayanlara pervane, efendim 40 watt 20 euro, 90 wattlık 38 euro. Çamaşır sereceği 18 metre metalik 11 euro. Tost makinesi 750 watt, beyaz 15 euro. Emaye, güveç 38 santim 13 euro. Bak Ahmet beni dinliyor, magyarastık yaptığı için biliyor. Bu güveçlerde et çok güzel pişiyor ama... Eti mesela dana etini yavaş yavaş fırında pişireceksiniz. Bırakacaksınız en az 3 saat. Güveci de hiç açmayın. Bakın görün nasıl oluyor. Muhteşem oluyor. Fikret abim benim arabanın fotoğraflarını çekmiş. Anacığım araba çok güzel olmuş da hiçbir yazısı kalmamış arabanın. Mari Volvo yazıları bilmem ne yazıları nerede? Fikret abi arabanın içine dışına sağına soluna bak bakalım gözlük var mı? Benim kız arkadaşım gözlüklerini kaybetmiş, tutturdu gözlük senin arabanda kaldı diyor. Mari diyorum benim arabamda kalmadı, senin arabanda kaldı diyor. Bak bakayım bir zahmet gelmişken bu ana arabamın Volvo yazıları nasıl olacak? Vay araba kupkuru kalmış arkası. Sağ tarafını çek bakayım Fikret abi. Sağ tarafında bir yazıcık vardı, o duruyor mu? Araba çok güzel olmuş da ne yazısı kalmış demiş. Ama onları güzel yapıştırıcıdan yapıştırsınlar. Hüseyin Çapuloğlu işini bilir. Beyazlar güneş parlaması yapacaklar demiş. Araba yeni boyamışlar arabayı demiş. En sağ tarafını çek bakalım orada bir yazıcık vardı, o ne olmuş? Ahmet kesinlikle katılıyorum demiş et pişirme işine. İyi yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet. Baş börekçime baş lahmacun cuma günaydınlar. Gülme sesi çıkmıyor. Vurdurmuş olabilme ihtimali var. Yazdım cevap da gelmedi demiş Yasin. Vay be Yasin ne de seviyesin Haşmet'i bıra. Bıra anası merak etmez bu kadar senin merak ettiğin kadar bıra. Ay bıktım senin gözlüklerinden demiş Gökhan. Benimle ilgisi yok. Bana kalsa hiç umursamam da. Sevgilim bir daha vermeyecek bana sevgisini. Ondan korkuyorum. Ondan arayayım gözlükleri.

gözlük de gözlük, 10 eurolu gözlük işte demiş Gökhan. Sana ben şimdi bir bağırsın başlarsam bağırınma. Manyak seni.

Ha oradaki o sağ taraftaki yazı duruyor, onu soracaktım Fikret abi. Demek orasına boya değdirmemişler. Her neyse. Çok teşekkür ederim. Dinliyorlar mı beni Hüseyin? Açtım, Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine sevgiler. Sevgilin dişi mi demiş Yasin? Tövbe bismillah, tövbe yarabbim, tövbe yarabbim.

0: dünyayı değişmem senin tek tarınağına.
1: Nas.
2: Modaya serdip hani diyoruz, ayva çek açmış, kız açıklar oldu, o çivi geçer.

Ahmet Koca Mustafa. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yok gözlük arabanda diyor Fikret abi. İyi baktınız mı koltukların moltukların altlarına? Başka şeyler çıkarsa söylemeyesin kimseye.

Ya gözlük mezlük. Ya gözlük mezlük arabamda. Gözlük de gözlük. Gözlük de gözlük. Gözlük de gözlük. Gözlük de gözlük. Hangi şarkıyı bana çiko? Bal böceğim beni mi? Bal böceğim güneşlerim bana böceğim. Acı beter olur o sen olur böceğim. Onu mu onu mu atayım? Paracıklarım bitti. Bundan sonra her şeyi paralan yapıyorum. Şarkıları da paralan atıyorum. Eğlencede benim reklamım döndü mü? Niye sen bana onun fotoğrafını ya da videosunu çekip yollamadın be Chico? He? Yap ezrefile bak Mert'e söndüm hiç sordum hiç dönmedi dedi Mert. Senin reklamın hiç dönmedi dedi. Senin Gomena başkasının arabasında unutmasın gözlükleri demiş Ali Molla. Bari içime şüphe düşürmesin şimdi. Bak şimdi. Baktım başka şey de yok demiş Büket abi.

Ama Fikret abi o Volvo yazan zamazingoları kaybetmesinler. V'yi kaybederlerse al, o yaz, sonra Volvo olacak. Hüseyin'e söyledin mi güzel yerinde saklasın onları. Volvo yazsın da. Santimi santimini nasıl uyduracaklar onları, nasıl takacaklar? Bıra benim gibi deliler nereden bulaştık bu deliye demişler kesin Hüseyin Çapuloğlu. Bıra nasıl ölçeceğiniz o Volvo harflerin arasındaki aralarından nasıl belirleyeceğiniz? Ya azıcık sağa ya da sola kayarsa ya azıcık aşağıda yukarıda olursa ne olacak? Fabrikalarda onları robotlar yapıştırıyor. Lobbadanak diye. Lübbedenek diye robotlar yapıştırıyordu fabrikalarda. Odaya serde be hale, odaya serde be hale, bu yere reyhanı dale. Bir tane dudak boyası var demiş Fikret abi. Ha o benim. Gören ama şallah desin. Gören ama şerandan desin. O dudak boyası benim o. O lipstik o lipstik. Hayır yazılar arabada takacaklar diyor Fikret abi. Gürkan abi yenilerden çaldırkan bir iki tane demiş Gökhan.

Selam bakayım, ne oldu, arabayı vurdun mu, boya mı yapıyorsun? Çok mu hasar, öpüldün demiş İsmail. Vurdum ben. Lidl marketin direğine vurdum, güm.

Köylü başıma ne geldi hiç sorma. Dizim de miniyako olmuş. Ameliyat diyorlar. Ayın 29'u hastanede termin var. Düğünde ne yapacağım bakalım demiş Bilgin. Minisküs olmuşsun yani. Minisküs çabuk iyileşir be dostum. Sen topçu musun? Nasıl minisküs oldun? Kim vurdu senin ayağına? Ay, karın dövmesin seni. Karate yapmasın bacağına doğru. Ayın 29'unda ameliyat olacaksın. Düğün ne zaman? Geçer o zamana kadar, bir şey için kalmaz. Çok geçmiş olsun dostum. Çok geçmiş olsun.

Çocuk da giriyor yaşına, şapka da ister başına. Birazdan sol şarkılarda çalacağım, hiç merak etmeyin, hepsi olacak. Sevgili Rasarım, Polite Agro Temakio 10.287 Tetragonica Metas Tonangona Kefalonias 50.000 Euro Ehi Omorfi Theas Ti Thalassa. Ama αυτό είναι στα κατσάβρα, χαρε φίλε. Bütün taşlık buraları. Toki topoki iperik theas Ti Thalassa είναι ιδανικό για τουριστική ανάπτυξη, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κλπ. Απόσταση από την κοντινότερη παραλία 4 χιλιόμετρα. Dağları taşları satıyorlar bura, turistik yer diye. Ve devam edelim. devam edelim. Just Green. J-U-S-T. J. Jale'nin J'si. Tamam mı? Just Green ürünleri. Bebeği olanlara sesleniyorum. Küçük bebeğiniz varsa güvenle temizleyebilirsiniz biberonunu. Çünkü EcoCert sertifikalı doğal ürünler. Bebeği olanlar bebeklerin eşyalarını özel deterjanla yıkayabilirler. Büyükler için, beyazlar ve siyahlar için özel deterjanlar. Bulaşık deterjanları. Yumuşatıcılar. Just Green bana göndermişler. Ben çok memnunum. İki defa kullandım gelmezden önce. Hakikaten çok güzel ürünler. Öyle beklediğiniz gibi yalnız yumuşatıcı, böyle mis gibi parfüm falan koksun diye beklemeyin. Kendine öz bir kokusu var. Çünkü diğerlerinde kimyasal var. Kimyasallar olduğu için öyle kokutuyor her yeri. O yüzden de alerjisi malerjisi olanlara dokunuyor. Bunlar tamamen doğal ürünler sevgili dostlar. Çok da güzel temizliyor. Çok memnun kalacaksınız. Artık Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde, Skeçede ve Gümüşlü'de yavaş yavaş bulabiliyorsunuz. Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde. Mona Lisa Tuzcuköy'ün gururu. Gümüşlü'nün gururu. Gelinlik alanında 1270 tane gelinliğim var. Bu işi 30 yıllık tecrübeyle yapıyorum diyor Hatice abla. Haklı, gerçekten de öyle. Sabah saat 9'da açılıyor, 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Mona Lisa ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor. Gelin masası süslüyor. Mona Lisa ayrıca canlı çiçeklerle gelin buketi falan da yapıyor. Hepsini yapıyor. Çok teşekkür ediyorum Mona Lisa'ya. Ve Agora Plus, Agro değil. Agora Plus marketlerde yeni indirimler, yeni prosforalar var sevgili dostlar Agora Plus'larda. Ayın kaçına kadar hemen ben size söyleyeyim. Ayın 28'ine kadar Agora Plus'larda ki bu indirimler. Telemes Evrofarma kilogram fiyatı 5.48. Evrofarma koyun ve keçi yoğurdu 1.20. Lakta çikolata 100 gramı 1.99. Kedi kumu 1.90'a satılıyor. 5 kilogram kedi kumu sevgili dostlar. Agora Plus konsolosun arka sokağında Yarım Çınar'ın karşısında size hizmet veriyor. Eora Fener'de, Eora Beach. Gidin Fener'e, yayılın Eora'ya. Gelsin soğuk soğuk içecekler, gelsin güzel güzel kahveler. Karnı acıkanlara baget de var. Dana burgeri de var, burgeri de var. Pizza da var. Bir tek çeşit pizzanın dışında hiçbir ürününde domuz eti bulunmuyor sevgili dostlarım. Eora Beach, Fener'de.

0: Facebook'ta İskeçeli bir tane bir çocuk var. Çocuk dediğim adam da diyebilirsiniz, benim yaşlarda herhalde. Her neyse bir genç adam var. Anestis Plictras diye. Gördünüz mü? Bana hep çıkarıyor. Bu Anestis Plictras bir tane şey yapmış. Bir tane yavru karga buluyor. Sakat arabalar ezmek üzere. Kurtarıyor ezilmekten. Yavru kargayı besliyor. Karga iyileşiyor. Şimdi hep ondan beraber videolar çekiyor. Videolar koyuyor. Karga hiç ayrılmıyor ondan. Anestis Plictras. ...8100 takipçisi var. Müzisyen galiba bu. Epohiki Prozvestes'te Odigos. Önce de müzisyanda Plictras. Ekto Gimnasyok Santez'de okudu. Sizin de karşınıza çıktı mı? Çok ilginç bu kargayla olan dostluğu. Karga tamamen dışarıda, serbest, hiç ayrılmıyor evden. Gitmiyor yani. Hep adamla beraber. 4 tane ortak arkadaşım var. Gönen Molla, Murat Gamba, Coşkun Mutuş, bir de Marius Köses. Benim gibi genç bir adam dedin diyor Faik Tuzacı. Evet. Sen gençten sayılmazsın ağabey demiş. Ha öyle mi? Ha bir daha sen çok benden video istersin. Madem öyle. Bakın bu adamın profiline, çok bu kargayla olan dostluğu çok ilginç. Türkçe harflerle yazılıyor. Anestis Plictras. Plictras. Benim Osman gibi karga hep adamın omzunda. Hep adamın arkasında. Bak. Aga, geçen hafta parayı alan gittik oraya, her yer dolu olduğuna, bir arkadaşın yeme ödenek olmasına rağmen 3 saat bekledik, gelmedi demiş Kerem Salih. Sonra gidip söylemediniz mi? Sana parapona yaptı, sonra parapona yaptık, 10 kere süledik. Anca geldi diyor Kerem Salih. Böyle şeyleri bana söyleyin sponsorum diye. Söylememezlik yapmayın sevgili dostlarım. Söyleyin bana böyle problemler yaşadığınızda. Yalnız kasten yapmayın. Kasten yaptığını, tabii Kerem Salih'in, Kerem'in kasten yaptığını söylemiyorum. Bazıları da kötülemek için yapabiliyor. Çünkü türlü türlü insan var. Çok kalabalık olduğu için herhalde garson sayısı mı yetersizdi? Nedir, karışıp kaldılar mı? Ne bileyim. Çiko abi, eve gelmek nasıl bir şey? Geldik mi eve? Vay vay vay, kim ne güzel bir duygudur. 2 aylık bir maceradan sonra. Gerçi macera çok daha fazla ama 2 aydır bizim Necdet abimiz 2 aydır tedavi görüyordu. Yani tedavi derken büyük bir sağlık macerası, ilik nakli yapıldı. İlik nakli yapılmasaydı şimdi Tahtalıköy'de olacaktı. Ben sana demedim mi sabret, olacak o iş diye. Ben dedim sana Necdet abi, yırttın kefeni, yırttın aracını, sattın mı kefeni, fıydırdatın onu, fıydırdatın. Ve şimdi artık evinde. Ve neden paraçuklisini Çiko koydu? Çünkü bizim Çiko'da, o da hep hastalığı boyunca hastanede devamlı Cevre'yi dinlediler. Devamlı Cevre'yi bu kadar çok sevdiler sevgili dostlarım. Bu şarkıyı çaldığım için bana şöyle böyle diyenler. Bu şarkıyı çaldığımızda bakın bizim böyle, bizi mutlu ettiğimiz çok farklı insanlarımız var. Bir tek kişiyi bile mutlu etmemize değer diye düşünüyorum. Kaldı ki bu şarkıyı yıllar önce Salih abi söyledi. Bu konulara girmeyelim çünkü abuk sabuk şeyler. Bir sadece bir şey söyleyeyim. Ne kadar çamur atarsanız atın, güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Türlü türlü açıyorum, dinliyorum işte. Yok hap alırmışım en son konuşanlar. Yok şarkıcılık yaparmışım. Alırım yaparım. Alırım yaparım gezerim. Bana ne? Sana ne? Sana ne? Beni insanlar böyle seviyorlar. Haplanın yanında çıkıyorum. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Alırım da yaparım da demek ki param var hap alma. Demek ki sesim güzel, insanlar istiyor, seviyor, şarkıda söylüyorum. Ama öyle değil mi ama? Öyle değil mi?
1: Bekir abilerin de Karaçanlar gençlerine şaba.
0: Enes fenalık yapma.
1: Karaçanlar gençlerine.
0: Enes fenalık yapma Enes. Enes fenalık yapma. Enis fenalık yapıyorsun Enis. Efendim Hasan'a çok teşekkür ederim. Hijyen servis. Batrakyan hijyeni için. Hijyen servisi seçin. Evlerinizin ilaçlanması. İş yerlerinizin ilaçlanması. Tuvaletlerinizin mis gibi kokması için. Hijyen servis. Hijyen servis. Ve birçok tavernada, lokantalarda, şurada burada rastlıyorsunuz zaten zamazingolarına, makinelerine. Hijyen servisin sevgili dostlarım. Hijyen servis. Kara sinekler için, sivrisinekler için, karıncalar için, çekirgeler, mekirgeler için, bütün haşeratlar için hijyen servis. McCatering'in olduğu yerde. Fatih'le karşı karşıya. Fatih neredesin be dostum? Çok mu işin var? Hiç yazmıyorsun sen bana be Fatih. Fatih dayıyor, döşüyor. Çok güzel araba kumaş döşemeleri, araba tavan kaplamaları, koltuk üretimi, koltuk değişimi, kumaş değişimleri. Fatih'te sevgili dostlar. McCatering'in olduğu yerde. McCatering'de Gümüşhane'nin içinde yaşayanlara yemek servisi yapıyor hafta içi. Siz uzaktaysanız anneme babama şu yemeği götürün diyorsunuz. Yemekler listeden seçiyorsunuz. İstediğiniz yemeği, annenizin babanızın canının istediği yemeği adresine götürüyor Gümüşhane'nin içinde. Ayrıca düğünlerde, etkinliklerde, hijyenik kaplarda, sıcacık yemeklerde adresinize kadar geliyor sevgili dostlar.
2: Orası gelir ya.
0: Türkçeyi konuşmayı bilmeyenler radyocu oluyor abi demiş Gökhan. Direğe de tırmansan kim bilir neler olacak demiş. Bir de dirmeye tırmansan demiş Gürdan Salih. Biz seni her halinle seviyoruz abi, ismimi verme. Bırak havlasınlar hav hav hav diye demiş.

Gürkan Nesin, ondan Haşime Şaba. Benden büyük mü, benimle yaşıt mı bilemiyorum Fikret abi. Haşim diyorum ama hiç tanışmadık yakından.

Tam sponsoru tanıtırdım. Kuruyordan aradılar. Sabah aradım, şimdi döndü bir kız bana. Bir tane kuruyor buldum. Kuaför değil de Argostoli'de. Baktım çok değerlendirme var. Herkes çok memnun ama birçok insan çalışıyor anladığım kadarıyla. Bazılarından hiç memnun kalmamışlar. Birkaç kişi memnun kalmayan. Bazıları da çok memnun kalmış. Bakalım benim şansıma kim çıkacak? Beni bir kızcağız aradı. Saat 2'ye randevu kapattık. Bakalım şansıma ne çıkacak? Haşim alüminyum PVC kapılar, camlar, pencereler. 25 yıllık tecrübe. Kendisi Eşekçili köyünden. Angelidiz'in karşısında. Eski Zamos Kars'ın olduğu yerde. Demir işleri de yapıyor. Sağ olun Artlim, benden de ona çarpı 2 şaba I love komotini demiş Necdet abim Çiko. Ela kolay gelsin Gürkan abim demiş. İlker'im hoş geldin. Kefalon neredeki?

0: Simonacı. Ella Lace, Ambrosia Trans'a çok teşekkür ederim. Taşımacılık alanında uzman Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'ın istediğiniz yerine istediğinizi taşıyor. Geçen gün fotoğraf gönderdiler buraya, Liksuri'ye bile eşya getirmişler.
1: Aynı.
0: Kefalonya'nın ilginç bir yapısı var, böyle bir girinti var. Liksuri tam karşı tarafta. Doğru olarak mesela bir köprü olsa hemen 5 dakika geçmek ama köprü olmadığı için dolanıyorsun diye. Ya da feribotlar var, feribotla geçiyorsun hemen 5 dakikada. Ya aslında düz olarak çok yakın bize, fakat deniz var arada. Kolpo var, Ekena Kolpo.
1: Aynı.
0: Bana no harama ne, söyle laçe, o doma ne, hula laçe, hula laçe. Ambrosia Trans'ın benden numarasını isteyebilirsiniz. Ayşe Avlaya Şaban. Ayşe Mertoğlu beni bugün dinlemiyor. Dinleseydi yazacaktı. 1984 yılından beri Silogi mağazası süslemede fark yaratıyor efendim. Ayşe Mertoğlu ve ekibi süsleme alanında biz de varız. Biz de süslemede fark yaratıyoruz diyorlar Ayşe Mertoğlu ve ekibi. Keletir ya baldır baldız. İki kafamda güneş, kafama güneş geçtik sadece. Vallahi ben görmedim reklam falan, zaten girmedim içeri diyor Mert. Ama futbol takımına yardım için yapılırdı, o niye girmedin sen içeri?
2: Hikeledir ya, baldır baldır. Hikeledir ya.
0: Aa bak Sadir Efe, hazır sen dinlerken söyleyeyim. Vensel bizi yemeğe götürecek.
1: Aynı.
0: Seni beni Çiko'yu.
1: Sallan sallan sallan.
0: Kazandığı şaba paralarından. Çiko en azından 150 euro şaba bıraktı davuluna.
1: Sen de bileceklerinden şaba.
0: Aslında Çiko kendi parasından yemeğe gitmiş olacak ama neyse.

0: nereye gitti bu diye düşünenler, tıraş oldum çabucak, sakal tıraşı. Arayan kızdı, berberde kız olduğunu bilmezdi. Bakımlı görüneyim, azıcık kızacağız da. Belki tanışır, arkadaş oluruz.
1: Benim koca.
0: Gideyim bakayım. Azıcık muhabbet yapalım tıraş yaparken beni. Ne yaptıysa o haplar yaptı. Lazım mı daha sana getireyim demiş Bilgin. Sana, ayağına zarar mı yaptı o haplar Bilgin?

0: Çiko, Aynur abla, Necdet abi bak ne diyor. Gelince nereye isterseniz götüreceğiz diyor. Çikosuz olmaz diyor. Kaç para bu beygir be? Hopteri hopteri hopteri hopteri.
1: Sağlarım var.
0: Yemeğe nereye götürecek? Lefki'de kantinaya mı? Arap köfteye mi? Yoksa evde bir kazan pilav mı yapacak? Meşin meşe ateşinde diyor Mert. Gökmen'e götürecek. Gökmen'e balık gibi gidirecek bize. Sen kardeşini niye öyle şey yapıyorsun? Tek kullanımlık bir kot istedin mi? Bu başka bir cihazdaki sohbet geçmişini geri yüklemeni olanak sağlayacak. Bunu ben yaptım, bunu ben yapmadım. Ne bileyim ben istedim mi istemedim mi? Facebook bana ne diyor bu Facebook bana be? Ne zaman istedim ben tek kullanımlık kod be? Vensel de evde. Vensel. Vensel dur gitme. Nereye gidiyorsun? Duydun mu beni Vensel?
1: Bastırı bastırı bastırı.
0: Bak sana kantinaya götüreceğimmiş.

0: söz vermiştin. Vallahi satmayacağım.
1: Ben sen nereye gidiyorsun?
0: Kardeş dünya, kardeş dünya.
1: Ama siz bugün niye çalışmıyorsunuz be kızlanlar ikiniz de?
0: Çattırı çattırı çattırı çattırı.
1: Çattırı çattırı çattırı çattırı. Günaydın Apostapes. Haydi Şapçı'ya günaydınlar. Melisa'ya günaydınlar. Adnan ve ekibine günaydınlar. Günaydınlar Adnan Meksikana. Melisa Köfte. Çok güzel ağırladılar bizi Ramazan'da. Adnan bize masa yaptı.
0: Masallar.
1: Ya Hüseyin, Adnan.
0: Kaç para bu be?
1: Kaç kişi ağırladı, kaç kişi?
0: 7,5 evreyi.
1: Kolitozum nerede? Bastır diyor Çiko.
0: Bastır, bastır, bastır.
1: Aydın Mehmet, bastır, bastır, bastır.
0: İyi de gireyim.
1: Al bak kolitozuna.
0: Sağlarım.

0: çektirecek.
1: Kakao pıraş bre, kakao pıraş bre.
0: Çektirecek mi? Baksana baksana baksana. Çek çek.
1: Traktör deyince traktörcü deyince mesela gene bugün yok. Bugün gene işi var herhalde. Efendim traktör tamiri. İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin tamiri, bakımı, servisi. Ayrıca Türkiye'den traktör kabinleri getiriyor. Çok güzel kabinler. Klimalı. İçinde bir de radyo taktırın, radyo seti, radyo terapi, zangır zangır zangır zangır zangır zangır zangır zangır zangır zangır sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Efendim Ali Toraman ve ekibi yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu. Klimalar, güneş enerjisi termosifonları. Ali Toraman ve ekibinde. Isı pompaları, ev yenilemek için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Ali Toraman ve ekibi Leblebci Hüseyin Agamak, Hilal Korsan diye yaşaba. Şaba, şaba, şaba, şaba. En güzel ev reçelleri. Glikatu Kutalyu, hatta taş üstü karidakisi bir garidakis. Karidakisi bile var, garidaki değil karidaki. En uygun fiyatlarla, en güzel şekilde. Konstantinus 87 yıllık tecrübeyle kuru yemişte. İkramlıklarda tayinlerini kendileri üretiyorlar. Konstantinulemme. Hoppa. Apoto Çikosto Kolitotuto Veysel Şaba. Apoto Çikosto Kolitotuto Veysel Şaba. Komotini'den, Kanari'den günaydın, günaydın, günaydın. İyi yayınlar, güzel gün olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilerine sevgiler. Gürkan kardeşim demiş. Ayşe Mertoğlu ablam. Nerede kaldın Bayşe abla? Nerede kaldın?

0: Süslemeciler için 5 litrelik ambalajlarda Rodopist, %80 alkollü limon kolonyası. Kişisel kullanım için de var. Ayrıca Rodopist marka gül suyu. Hem içilebilir hem sürülebilir gül suyu. Tatlılara koyabilirsiniz. Pastaneler de alabilirler, kullanabilirler bu gül suyunu sevgili dostlarım. Sizler de alıp tatlarınıza kullanabilirsiniz ya da sürebilirsiniz işte yüzünüze, nerenize isterseniz. Rodopis San Siro farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde, San Siro'nun satış noktalarında. King Food'un karşısında, büyük park yerinin olduğu yerde, San Siro'nun depoları da Kozluke yolunda. Gül Can'dan Salih sana şaba demiş. Salih Arnavut. Herkese şaba. Ya ben Necdat değilim. Kaç sefer dedim, boşu boşuna adamın günahını alıyorsunuz demiş Çiko. Çiko Necdet abi, sen değil misin? Kimsin sen?
1: Bunu beklerden Motosenter Sabes Ercan'a.
0: Kimsenin de günahını almıyoruz. Sen Necdet abi değil misin? Aynur ablanın eşi değil misin?

0: Niye benim kafamı karıştırıyorsunuz? Niye? Hoppa. Tolga ne yapıyorsun be? Ne oluyor Bartim Tolga? Sana bir şey yollayacağım ama yollayamam. Sebebini biliyorsun. Tanju'dan iste. Tanju'dan iste. Ve sen? Ela büyük boyacı şaba. Ela büyük boyacı şaba.
1: Ercan'a yollara şaba. DJ Bey'den Ercan'a şaba. DJ Bekmi'den Berber Mustafa'ya şaba.
0: Hayır ablam diyor Aynur abla. Nasıl hayır ablam? Geçen de dedin ya Çiko Necdet abi diye.

Sana dedim bu doktor, bu doktorun en son yazdığı hapları alma, dinlemedin. Karıştı hepsi birbirine diyor Alimolla. Ali Molla Molla Ali. Yumuşak G sınıfı ehliyet bile var Ali Molla Molla Ali de sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali, I love Komotini, I love Molla Ali. I love autokinesi, her sınıf ehliyet. Otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti, her türlü ehliyet var sevgili dostlarım. Ayrıca otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada araba ehliyet almak isteyenler. İyi delilerle uğraşayım. İyiyim, delilerle uğraşayım bu sıcakta demiş Tolga. Ben de öyle, ben de öyle, ben de öyle. Ben de öyle. Necdet abinin yazamaz feysi yok. Onu böyle demek istedim. İkisi de cevriyeci demiş. Hayır, feysten yazmıyor zaten yazan. Mesaj hattından yazıyor. Sen Çiko bir de Necdet abin demiş Aynur ablam. Senin Çiko bir de Necdet abin Çiko demiş. Cevriyeci demiş.

şey Aynur abla çarşamba günü mü çıkacak? Necdet abi bugün mü çıkıyor? Bugün yanına gidiyorsun. Yarın mı çıkıyor? Maskeyle yanındasın. Ben bugün çıkacak zannettim. Ekis berdepsi tabut yasu diyor Faik Tuzlacı. Şimdi sevgili dostlarım şaka bir yana. Şöyle bir şey oluyor. Ben programdayken bak şimdi... Bunu anlamak biraz zor olabilir. Siz böyle davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş de her yerden mesaj geliyor. O onu yazıyor, bu bunu yazıyor, şu bunu yazıyor. Ben düşünüyorum o şarkıdan sonra bunu mu çalsam, bunu mu çalsam? O sponsoru söyledi mi, bunu söylemedi mi? Sponsoru yetiştirebileceğim mi, yetişemeyeceğim mi? Yani program öyle bir akıyor ki, öyle bir hızlı akıyor ki. Onu benim diyen insan biraz zor yapar. Yani kendim övmeyi hiç olmayayım ama yıllardır yaptığımız için alışırız bu işe. Yoksa biraz zor olur yani. Evet, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Bak şimdi mesela şarkı bitti şimdi. Onu mu çalsam, bunu mu çalsam, onu çalsam her gün çalıyorum, bunu çalsam her gün çalıyorsun diyecekler. Slow çalsan slow çalıyorsun. Onu yapsan onu yapıyorsun, bunu yapsan bunu yapıyorsun diyecekler diye. Hep düşünüyor insan, onu mu diyecekler, bunu mu diyecekler diye. Gerçi çok sizin dediklerinizi pek önemsemiyorum desem de tabii ki önemsiyorum. Hiç öyle şey olmaz. Benim çok sevdiğim bir şarkı var. Her gün de dinletiyorum size. Aşağı yukarı, yukarı aşağı, aşağı yukarı, yukarı aşağı. O şarkıyla devam edelim. Bugün çıkıyor, işlemleri yapıyorlar. Ablam çıkış için demiş. Aynur ablam, sen çarşamba demiştin o yüzden. Tamam, çok güzel. Hadi bakalım, hayırlı çıkışlarınız olsun. Faik masal okuyu bu gene demiş Alimoğlu. Hayır valicim be. Vallahi yoruluyor insan ama bugün ama üstümde saat geçmiyor. Mesela dün programın hiç geçtiğini anlamadım. Bugün saat 11.30 olmuş. Daha bana çok varmış gibi geliyor. Ay ay ay. Akşam dışarıda çıkmadım. Yani erkenden eve geldim. Erkenden de yattım. Hiç dışarı çıkmadım. Gece hayatım olmadı akşam. Herhalde ondan böyle yorgunluk çöktü bana. Ama güneş yoruyor insanı çok. Güneş yoruyor. Yoruyor insanlar. Yollar yoruyor. Yoruyor insan. Yoruluyor. Ne yapacaksın işte. Dağıldın iyice. Toparlan biraz demiş Gürdal Salih. İsmini vermeyeni yaz sen de başaklarına, bizimki de beynimizi, bizim de beynimiz yandı demiş Mehmet. Hakikaten ama şimdi başlayacağım şimdi havlama şimdi. Üç kuruşluk aklım var, ondan size mi kaptıracağım be? Hayt, iki tane dost. Dost cenazesi, dostluk çok başkadır. Dost olmak öyle kolay değildir. Biz iki dostuz. İki dost olduğumuz için de dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosunu açtık. Çukur Kahve'nin karşısındayız. Eski Esnat Orhan'ın olduğu yerdeyiz diyorlar. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Altan da orada. Altan gene hemen Çukur Kahve'nin bitişinde. İki dükkanı birleştirdi. Kocaman bir dükkan oldu. Altan Salih Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratmaya devam eden isim. Devrim Elektrik Altan Salih. Bu işin uzmanı sevgili dostlar. Uzun yılların tecrübeli elektrikçisi. Dükkanında elektrik malzemeleri ile ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Ayrıca aidiyetten çanak antenleri, güvenlik kameralarının hem satışını hem de kurulumunu yapıyor Altan. Ergin Kurcalı kim? Nerededin akşam demiş. Vallahi akşam saat karanlık kapamadan eve geldim. Çünkü programdan sonra hemen çıktım. Erken uyanıyorum. Saat 6.30'da kalktım. Dün bu sabah 5.30'da uyandım. Akşam geldim. May marketlerden hamburger aldım. Hiç beğenmedim. Dana etli hamburger aldım sözde. Onu ısıttım. Yanına glikopatates aldım. Onları yaptım. Yedim ama çok su içtim. Çok fazla su içtim. Sonra yattım. Ben niye anlatıyorum detaylı şekilde ne yaptım? Size ne, ben yaptım? Sonra yattım, tam uyurken diye sular boğazıma geldi. O kadar çok su içtim ki fazlasıyla içtim. Bir de gardak yedim. Gardaklar da midemi allak bullak yaptı. Diyetisyenlerim duymasın gardak yediğimi.
Onlar da hoşuma gitmedi zaten. Bilmem Zattır Zuttur Market'in kendi markasıymış. Hiç hoşuma gitmedi. Aslında sen oradan paraya çingunluk yapmasana. Marka gardaki yesin. He? Ötekiler 1.20 miydi neydi? Bunlar 80 leptaydı. Ama çöpe gidecek. Çöpe de atmayayım atayım hareme karınca da yesin bari hayvancıklar. Ne yapsın onlar beslensin bari. Vallahi billahi çingunluğun da tuttu mu? Ben her yerden hesap yediğim bira kuruşu hesap ediyorum. Ram daram, ram taram, ham taram. Rosalin, Rosalin'e çok teşekkür ediyorum. Rosalin sevgili dostlarım. Butik Gamze günaydın, günaydın, günaydın. Rosalin'e günaydınlar. Abi elbiseler, kombinler özel günler için farklı renk ve tonlarda muhteşem çok güzel yazlık elbiseler geldi. Yelekli ceketi takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyimde mevcut. Dimokütübür'de Gümrücüne'de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar sevgili dostlar. Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. Bize ne senin içtiğin su? Bırak şarkıyı dinleyelim demiş Faik Tuzlacı. Ben gene dedim altına mı kaçırdın çok sudan demiş. Alimoğlu. Abi Artlim sıcakta terlen çıkıyor. Hiç çişime bile kalkmadım. Evdeyken 3 kere çişime kalkardım. Hatta geçen de bir arkadaşla konuşuyorsa adını vermeyeyim kızıyor sonra bana her şeyi radyoda söyleyesin diye. Sinir oluyorum sana diyor. Ben diyor hiç gece çişime kalktığımı hatırlamam diye. Abi ben evdeyken gece 3 kere çişime kalkarım. 3 kere abartıyorum ama 1 kere 2 kere mutlaka kalkarım. Burada çişime bile kalkmıyorum. Çünkü içtiğin su böbreklerden süzülmüyor ki. Vücudun ihtiyacı var. Çünkü çok terliyoruz. Ve max ayran, max yoğurt, max ayran, max ayran, max ayran. Ayran çok önemli bak. Ayran için vücudunuz kaybettiği tuzu ayranla en iyi şekilde geri alsın max ayran için. Dün ben burada dediğim gibi markete gittim. Ayran yok burada. Ayran bulamadım. En azından May Market'te bulamadım. Galiba Lidl'larda var. Evet var. Ondan sonra elim ayağım titredi. Tansiyonum düştü biliyorum. Çünkü sıcakta benim tansiyonum düşüyor. Çok sıcaktı. Tansiyonum düştü. Elim ayağım titredi. Kefir aldım. Kefir içtim. Denklendi ondan sonra. Kefirde tuz var mı bilmiyorum ama denklendi. Bir de karnım da açtı. Girdim orada kinoayı. Bütün gün kinoa tutar mı adamı? Kinoa zaten insana en faydalı şeylerden her şeyini düşürüyor. Tansiyonumu da düşürdü büyük ihtimalle. Anladım. Orada zaten gördüm göreceğimi sahilde neler gördü. Bu gözler neler gördü, neler gördü, neler gördü. Hiç alışık değiliz biz öyle şeylere. İlk baştan çok tuhafıma gitti. Sonra alıştım dedim. Normal şeyler dedim. Ne yapayım dedim normal. Sen dedim Gürkan okumuş, görmüş, geçirmiş adamsın. Her şeyi dedim normal karşılayacağım bu dünyada. Dedim. Normal gelmeye başladı sonra. İlk baştan amanın dedim. Bak dizimi dövüyor. Bak dizimi dövüyor. Şarkıyı bırakacak mı dinleyelim? Bırakacak mı şarkı dinleyelim? Selam iyi yayınlar kolay gelsin demiş Gürkan. Bak şimdi mesaj attığından beni iyice kafamı bozmaya çalışıyorlar. Bozuk kafayı. Gürkan bana selam iyi yayınlar kolay gelsin demiş.

Kuru Kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe, Şapçı Kahvesi. Nihat abi şimdi bayrağı Hakan'a verdi, sallandırıyor bayrağı Hakan. Yaşa Hakan, yaşa Hakan, yaşa Hakan. Efendim artık Karaçanlar'da ekonomi markette de bulabiliyorsunuz bu kahveyi. Kuru kahvenin adı tadı farkı. Lezzetinde tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Kuru Kahveci Nihat ve ekibine. Kolay gelsin diyorum. Şapçı'da Etnik Bankası'nın bitişinde. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar sevgili dostlarım. Ve sizlere yeni tanıtmaya başladık birkaç gün önce. Sinan diyelim. Özel hizmet bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papaki alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatının sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda elektronik ödemelerini de ödemenizi de yapabileceksiniz. Sinan Soft'ta. Efendim, Otonos 6 Gümüşhane'de Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında isteyene telefon numarasını da verebilirim diyorum. Çok teşekkür ediyorum ve bir sponsor daha söyleyecektim, unuttum. Hangisindeydi sıra? Satılık site var, bir site var, internet sitesi var. e-ktinotrofia.gr sitesi sahibinden devrediliyor sevgili dostlarım. Getirisi iyi, Google görünürlüğü güzel. Gidin ciddi olanlar, dönüşün koruşun. Efendim aylık yıllık gelirini size aktarsınlar, göstersinler. Her şey şeffaf. Bu çok güzel bir yatırım bu alanında meşgul olanlar için. Besicilik alanını, pet alanı, yem sektöründe faaliyet gösteriyor bu internet sitesi. e-tunotrofya.gr'ye girerseniz orada telefon numaralarını da göreceksiniz.

Aşkı. Aa, bu Temu beni yalnız iyice canımı sıkmaya başladı. Şimdi 27.11 euro hiç yapmadığım bir alışverişi bana kreosu yapmışlar kredi kartıma. Ve diyorlar ki bana kısacası sketikometan aritma etimososu tade demiş. Ya pleroforieski leptomeri sketika metin ekonomiki kreosu parakolu meepikinonist metokrimat topistotikosas idrima demiş. Yani bankanızla iletişime geçin demiş. Banka mı yaptı bu kreosu? Ben Temu'dan böyle bir alışveriş yapmadım ki. Şimdi dur bunlara ben bir gene yazayım. Bunu banka mı yaptı? Banka zap diye bana Temu'dan alışveriş yaptın diye şey mi gönderdi yani? Allah Allah.

Fenasin. Fenasin. Fenasin. Bana bak. Fenasin. Evet Kerim. Evet. Nanani nani nanım. Dirani nani nanım. Nanay nay nay nam. Of, yufka deyince, yufkacı deyince 10 dakika daha var. 10 dakika sonra hatırlat bana. Gökhan Karali. 10 dakika sonra hatırlat bana Gökhan Karali. Agromix Erol'da. Lazer kesim plaka kiler fayanslar var. Lazer kesim. A kalite. 10 euro metrekaresi 10 eurodan başlıyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Erol Agromix Çay Makıf Köyü'nde bir inşaat, bir yapı marketi. Praktiker güzelliğinde diyoruz. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulup takip edebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun Et ve ekibi Susköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağ tarafta hizmetinizde. Mermer işleri deyince, uzun yılların tecrübesi toptan ve perakende satışlar. Coşkun Ent ve ekibine günaydınlar. Coşkun'un oğluna Taha'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ve sevgili dostlar, evde çatlayan, patlayan, rengi bozulan, sararan mermerlerin değiştirilmesi, parlatılması işlemleri, her türlü mezar yapım işlemleri, mezar taşları mermerden, işte her şey. Evinizde mozaik mermer işleri, bahçenizde mermerci Coşkun Int ve ekibi bu işin uzmanı, uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Instagram'da da Coşkun Int Marmaras olarak bulup takip edebiliyorsunuz. Günaydın Gürkan abi, Larisa'dan Basırlı Köyüm, herkese çok selamlar. İyi yayınlar derim tüm Batı Trakya'ma selamlar demiş Niyazi. Yaşa Niyazi, senin sevdiğin bir şarkı var mı? Sana sevdiğim bir şarkıyı armağan edelim. Böyle slow olsun ama şimdi slow'lara geçtim ya.

0: zalim, anlamıyorsun gönül derdinden. Kimden çalayım onu? Niyazi. Baha'dan mı çalayım? Kemancı Coşkun Coşar'dan mı çalayım? Özlem Özel'den mi çalayım? Esengül'den mi çalayım? İnci Mercan'dan mı çalayım?
1: Dönüp bakınca düşler.
0: Cuhu.
1: Hiç olursa yudum yudum yudum yıllarını.
0: Haber gelmiyor çal demiş.

Motoclass'a çok teşekkür ederim. Klas İşler Motoclass'ta ikinci el, birinci el motorlar. Motoclass'ta. Of ne güzel şarkı, ne güzel şarkı, ne güzel şarkı. Odun kesme makineleri, her stil, marka, alet ve edevat. Çim biçme makineleri, ot biçme makineleri Motoclass'ta sevgili dostlar. Of of of of of of, ama da ofladım ama. Yeter bu kadar oflama. Oh deme, ah deme, oh de, ah oh deme, ah de. Ve Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan. Ertürbe.gr internet sitesi. Balar köyünde caminin bitişinde mezar yapım işlerinde 24 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Facebook'ta da sayfası var Ertürbe diye. Erhan Dalı Mezarcı olarak Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Anlamıyorsun gönül derdinden. Ayşe ablam, bak Ayşe ablam seni dinleyi. Bak radyo nerede yukarıda. Ayşe ablam kızdı sana diyor. Hasan niye kızdı bana be ya? Nein, nein, nein. Ayşe abla niye kızdın bana? Yeni gördüm mesajımı. Göremiyorum, her yere bakamıyorum mesajlara.

Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şekerim, şeker gibi yufka. Harika yufka, muhteşem yufka. Trakya yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde bu yapı yufka ile yapılan börekler hala. Börekler güzel.

azıcık konuşmayınca merak ediyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Şarkılar üst üste çıkıyormuş. Haberim yok. Radyoda herhalde bir stüdyoda bir problem oldu şarkılarla ilgili. Radyo karıştı diyor Aydın Ahmet. Niye karıştı bu müzikler böyle? Bak Gürkan abi diyor Ahmet, Bayram Ahmet. Şimdi iyi mi? Ne oldu, iyi misin diyor herkes. İyiyim, iyiyim, bayılmadım, buradayım. Ben bayılmadım. Muhtemelen bilgisayara radyoda birisi girdi. Radyo City'nin internetinden dinleyenler, radyonun karasal yayından dinleyenleri problem oldu. Ben iyiyim. Ben bankayla konuşuyorum. Çünkü bak alışverişlerinizde dikkatli olun. Benim kartımdan hiç yapmadığım bir alışverişin bir alışveriş tutulmuş. Ayın 16'sında bankayla konuştum. Banka diyor ki Temu'dan yapılmış gibi görünüyor diyor. Bu diyor apati olabilir ama diyor bu sizin paranız. İşte bir dilekçe yapın dedi. Anlattı bana çocuk güzelce. Bu en azından incelensin nasıl olmuş dedi. Kartınızı iptal etmeniz gerekir dedi. Kartımı iptal edersen birçok ödemem oradan yapılıyor. Onların tekrar Pagia Endoli verilmesi lazım. Yani uzun bir iş. Bunu iş arasında yapıyorum ama hemen birden 12'den biri programı kapatınca da hemen işim var. Birisiyle bir görüşme yapmam gerekiyor. O görüşmeden sonra da koşup gidip tıraş olmam lazım. Saat 2'de randevum var. O yüzden çok sıkışım. Şarkı arasında bu işi yapayım dedim. Sordum. Dediğim gibi Temu'ya yazdım. Temu'dan bana net cevap vermediler. Demediler ki biz bunu yapmayacağız. Yani biz bu Kreos biz bu tutarı biz çekmemişiz diye net bir cevap vermediler. Ben de yazdım bana net bir cevap verin. Ben bankayla niye iletişime geçeyim diye. Size niye anlatıyorum bunları? Bu tür alışverişlerde dikkatli olasınız diye. İnternetten dolandırıcılık olaylarında bakın. Biz kendimizi şey yapıyoruz. Kurnaz bilir yapıyoruz. Fakat ben bile tuzağa düşmüş gibi görünüyorum ki. Kaldı ki benim bu kartımda işte YouTube ödemelerim, işte Starlink'in ödemesi, elektrik ödemesi, şu ödemesi, bir sürü ödemem var. Yani bu kartı iptal edip tekrar yeni kart çıkarttığınızda bütün bu işlemleri tekrar yeniden yapmanız lazım sevgili dostlar. O yüzden zor bir iş olduğu için bu. Bunu da özellikle size anlatmak istiyorum. Bu internet üzerinden alışverişlerde en güzeli kredi kartınızı kullanmamak. En güzeli ayrı bir kart çıkartıp o karta para yükleyin. 25 euroluk mal alışveriş yapacaksınız. 25 euro yükleyin karta. Başka para olmasın, başka para çekemesinler. En güzeli bu, en garantili alışveriş şekli bu internetten. Çünkü yıllardır internetten alışveriş yapıyorum. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Yani başka şeyler geldi de böyle bir şey gelmedi. Bir de Temu gibi güvenilir bir kurumdan bahsediyoruz sözüm ona. Ve bana yolladıkları cevap mailinde resmen benimle dalga geçmişler. Dememişler biz yapmadık böyle bir şey. Yani bu para bizden tutulmadı diye bankayla iletişime geçin demişler. Bankayla niye iletişime geçeyim? Banka ne görüyorsa orada hangi kurumdan alışveriş yapıldıysa banka onu benim kredi kartım eksesine aktarıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Burada bir dolandırıcılık var. Temu tarafından yapılmış gibi görünüyor. Yani oradaki çocuk telefona çıkan ben nereden yapıldığını göremiyorum. Temu'dan bu kreosu yapılmış dedi. 3 kuruş da olsa 27 euro 27 euro 11 lepta. Siz dedi bu paranın peşine düşün. Çünkü bu sizin paranız dedi. Bir de Temu'dan dedi kart bilgilerinizi silin dedi. Çünkü onların kart bilgileri bende var. Benim kart bilgilerim onlarda var. İyi değilsin Atlik, en garantili boş kart demiş Engin Kurcalı. Evet, boş kart doldurun. O tür kartlar var. Ondan sonra alışverişinizi yapın. Fazla para bırakmayın içeride. Halil selam. Gökhan, Yufka, benim başıma da zaten böyle türlü türlü şeyler benim başıma gelmese hiç şaşırmam güzel.

Bir de ben bayılmam demeyeyim, herkesten şey olabilir de, beni sevmeyenler de var mutlaka. Gebersin, bayılsın, yok olsun, gebermese de radyodan gitsin de rahatlayalım diyenler var, bize göre açılsın diyenler var. Onlar zaten açık açık söylüyorlar niyetlerini, ama ben şuna inanıyorum, benim sevenim çok daha fazla sevmeyenlerimden. O yüzden sizin hayır dualarınız bize yeter. Sevgili dostlarım, çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Bak, iki şarkı konuşmadım. Kaç kişi aradı? Ali aradı, Halil aradı, Tayfun aradı. Yani hatta çocuk çok ekspiratikozdu çıkan banka temsilcisi. Dedi ki adım adım zamanınız varsa size anlatayım nasıl yapacağınızı, dilekçeyi dedi. Siteden yapacaksınız dedi. Dedim zamanım yok, işteyim, çalışıyorum dedim. Ben dedim kendim bulurum onu dedim. Alın, ayın sonuna kadar başka vergiler de gelecekmiş bu tür alışverişlere diyor Aygün Kurcalı. Evet, Avrupa topluluğu bir karar aldı. AliExpress'ten Çin'den yapılan alışverişlere ek vergiler koyacak. Gönder Temu Yahreosi'yi, tarihi onlar görecek demiş Halil. Canım, onlar aptal mı, görüyorlar zaten. Onlar şimdi Topezun Anixero'yu yapıyorlar. Onlar benim bütün yaptığım alışverişleri görüyorlar kartımdan. Kartımın son numarasını istediler. Verdim. Şöyle oldu, böyle oldu yani. Haber gelmiyor yardan. Ben bir defa sevmiyorum, kötülüğünü istemem ama sevmiyorum demiş Faik Tuzlacı. Sevdiğini biliyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Niye sevmiyorsun be Faik beni? Ben de seni sevmiyorum diyorum ama dilim öyle diyor. Allah korusun bir şey olsan ya da ne bileyim, ben en azından programı da dinlemesen üzülürüm yani. Gerçek bu. Niye ki yani? Niye her gün? Bak, beraberiz burada biz. Günaydın, iki tane ses geliyor demiş Tarkan. Ya gelirdi, o iki ses kapandı. Tam da benim konuşmadığım zaman dengelince sizlerin hepsiniz de hepiniz merak içinde kaldınız. Vay vay vay vay, bu ne sevgi, bu ne sevgi, bu ne sevgi, bu ne sevgi, bu ne sevgi, bu ne ihtiras.

Bak şimdi. Bayılmayasın dediniz. Ben psikolojik olarak rahatsızım. Şimdi tansiyonum düşer benim. Psikolojik olarak tansiyonum düşmesin. Hani durun gideyim ben tansiyonumu ölçeyim bakayım. Tansiyonum kaç?

0: hayır hayır. Neyse hallederler, tehdit et onları, hem paranı hem de hediye verecekler sana. Ben az önce yaptım, 10 gündür geri gönderdiğim paketi hala ödemediler. 20 euroya %29 indirim kuponu verdiler diyor Halil. Gönder Temu'ya demiş. Gönderdim zaten, yazdım onlara şimdi telli bir e-mail. 4 gündür e-mailleşiyoruz. Her gün bu saatlerde cevap veriyorlar. Dedim sizin dedim tuttuğunuz dedim parayı dedim. Neden dedim ben bankadan dedim sorayım dedim. Siz dedim bana dedim bunun cevabını verin dedim. Allah'ın Çinlilerine. Götü yere yakın, yere yakın insanlardan korkacağınız. Benim de kıçım yere yakın, benden de korkun.
1: Geceler sırdaşım olmuş emenir.

Tansiyonum 12'ye 8. Beni dinleyen doktor var mı? Yüksek galiba. Ay tansiyonlarım çıktı. Ay 12'ye 8'e çıkmış tansiyon.

0: Tehdit et. E-maillendil demiş Halil. Allah sizin iyiliğinizi versin. Nasıl tehdit edeyim be? Çinlilere tapanca mı çıkartayım? Tapanca mı göstereyim? He? Ne diyeyim ben sizi? Öldürürüm sizi, yok ederim. Bak size Trump'a söylerim sizi. Bombalatırım sizi mi diyeyim Çinlilere? Nasıl tehdit edeyim bana? Allah sizin iyiliğinizi versin. Çok yaşayın, iyi mi? Güldürüyorsunuz beni. Tansiyon çıkınca bayılmasın. Düşerse kork demiş. Top bayılmasın demiş Tayfun.
1: Bak kocam saltanat yaptı bana. Erkek gibi işledi Avrupa'da, aldı tuttu bütün altınları getirdi. Bak kelepçem yaşasın, evimin direği yaşasın. Muzaffer'im hiçbir yerde işletmedi beni. 4 tane de aslan gibi çocuk yaptırdı bana. 5.'si de yolda. Kocam eğer gelmesin de hem bilezik getireyim hem depoyu fırlayıp gideyim. Erkek gibi işliyor bizim kocalarımız.
0: Ya.
1: Seninki ne yaptı? Sizinkiler ne yaptı? He? Kasinolardan çıkmıyor diye bütün hepsi metresler tutuyor. Bokumu yi. Kokudan sülalenizin yanına yaklaşmıyor. Sinekler geziyor etrafınızda. Allah'ın bitlileri. Sizin gibi ayarsız değil. Hepsi 24 ayar bak. Neyse, sizle moralimi bozmayacağım. Стига, на коко отмуштаваш, суваш друг, но инат. Стига, коко забуштаваш, утре ще земразиш пак. Стига. Асет кумшилар, пак кожан салтанат я.
0: Кожаса е герешинде. Her gelişinde kocası yükleyip de gitmiş karıyı. Hem altın getireyim hem yükleyip gidiyor. Ya 3 tane yapmışlar, 4'ü yolda. Kıskanç kadınlar, kokulu karılar. Ya sidikliler sizi ya. Sizin kocalarınız sizi yüklüyor mu? He? Altın getirip yükleyip kaçıyor mu? Hayır. Nurgül'de zeytinyağları 30 euroya indirilmiş. Nurgül'de zeytinyağları 30 euroya indirilmiş de ben bunun parasını vermeden reklamını yapmam. Reklamı durduracak galiba Nurgül, oradan ben çıkacağım mı ne dedi, öyle bir şeyler dedi bana. Nurgül için de Nurgül'ü bir Nurgül şimdi bir eğlence heyecanı sarmış. Gözlü ne yağ görüyor, ne don görüyor, ne fanli görüyor. Nurgül'ü. Erkos'ta orkestra grup ekstra çalacak. Bu eğlence bitse de kurtulsam bu duyurudan. Orkestra grup ekstra çalacak. Es Design Esma ve Nurgül Posidonio'da düzenliyorlar sevgili dostlarım. Sponsorlardan çok güzel hediyeler aldılar. Hakikaten çok güzel hediyeler aldılar. Bak ben çok güzel bir eğlence olacağından eminim. Oraya giden bütün bayanlar memnun kalacak. Bunu ben size garantisini veriyorum. Çünkü Nurgül'ü de biliyorum. Posidonio'nun nasıl çalıştığını da biliyorum. Efendim meseleler, her şey harika olacak. Ana yemekte tavuk çeşitleri olacak ama dolgulu bifteyi deneyin. Ben çok seviyorum. Sizler de çok beğeneceksiniz. Posidonio'nun yemekleri aladır, güzeldir. Bir taverna güzelliğindedir. Posidonio'da ayın 26'sı Cuma günü kapıda bilet satışı olmayacak. Biletler elden satılıyor. Çok da güzel gidiyor satışlar. Es Design Esma, Dima Petras Nurgül. Onun dışında Trakya Mobilya Feriş'te Ebru ve Ayşe kuaförlerden biletleri alabilirsiniz sevgili dostlarım. Ay tansiyonum 12'ye 8'e çıkmış. Ay Mari bak sen. Bak sen, hınzırın Temmuz'u yiyecek beni, bu Temmuz yiyecek beni. Hayır, bana resmen benden dalga geçiyor Çinliler. Siz nasıl bir deliyle bulaştığınızın farkında mısınız? Allah söke söke alırım o parayı geri. Kitledim zaten kartımı. Çocuğa dedim, Temo'dan dedim, kartımı bilgilerini kaldırayım mı dedim. Vallahi dedi, ne bileyim, kaldırın dedi. Ben dedi kaldırın indirin diyemem size dedi. Ama dedi bana sorarsan kaldır dedi. Kaldırıcıyım. Bütün kart bilgilerimi kaldırıcıyım. Bakayım bir de Arda'yı arayayım. Arda'yı sorayım. Bu kredi kartını Arda sık sık kullanıyor. Dayı bana o lazım. Dayı bana bu lazım. Acaba dayı Arda'yı, ama benim hesabımla dayı nasıl yapacak Arda alışveriş? Temu'dan alışveriş yapmaz. Zaten kızan marka düşkünü. Temu'dan ne alacak benim gibi? Kızan zaten hep marka giyiniyor. Ne alacak Temu'dan? Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay n Anladım tehdit derken de nasıl benim paramı çektiniz izinsiz? Canlı yazıyorsun ve refile demiş Halil. Refileciğim baksana hiç yazmaya vaktim yok. Şimdi ayaklarım kıçıma vuracak. Biri çeyrek geçe bir telefon görüşmem var. Bir sponsor görüşmem olacak. Ondan sonra koşa koşa gideceğim, tıraş olacağım. Boş bir vaktim dedi. Tam yazmaya oturuyor. Uykum geliyor. Ben yaşlıyım artık. Ben yaşlıyım, hiç gezemeyeyim. Buralarda geldim de buralarda deneyeyim. Benim takavit vaktim geldi. Takavide çıkacağım yakında. Ne işim var ıspıs yerlerde öleceksin kalacaksın. Sen gitsene otele, herkesin olduğu yerlere. Bu nasıl ünlülük zenginlik demiş İsmail. Aa, ünlüler otellere mi gidiyor? Ay bir yaşıma daha girdim ayol. Ay. Kız hangi ünlü otelde kalıyor? Böyle evler tutuyorlar ormanların içinde. Otelde ne işim var benim? Herkesin gittiği yerde, herkesin girdiği havuza, herkesin girdiği denize mi gireceğim? Herkesin yemek yediği yerde oturacağım, ben de yemek mi yiyeceğim? Üstüme iyilik sağlık kız ayol.

Bir gün sen orada hangi havuzda giriyorsun? Köyün su deposuna mı demiş Faik Tuzlacı. Benim evimin yan tarafı bütün olimpik ölçülerde havuz var burada. Size onu göstermiyorum, fotoğraflara koymuyorum. Bunda ne kadar para var demiyesiniz diye. Sinir etme beni, zaten Temu'ya sinir oldum. Sen. Ben burada kocaman villada kalıyorum ben, villada. Canlı yazışırmışsın file diye Halil. Dur şimdi ben o Çinlilere soracağım programdan sonra vaktim olduğunda. Gideyim bir plajaya yatayım da vereyim, vereştireyim Çinlilere. Sen. Tansiyonum 12'ye 8'e çıkmış. Bak sen ya. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Yalımlı da hizmetinizde. Benim gibi deliyi niye dinliyorsunuz? Ben ne yaptım bilmiyorum. Baksana az önce sinirliydim, şimdi gülüyorum. Bu ekibiyle beraber harika hizmet için. Çizgileri dümdüz çekiyor. Yere hiç boya damlatmıyor. Harika hizmet veriyor Eray Harbaz. Yalımlı da hizmet veriyor sizlere. Yalımlı kendisi ama her yere geliyor. Taşuz maşuz nereye isterse. Eray Harbaz'a da fiyat sorun. Her yere fiyat sorun. Gidin Eray'la da konuşun. İsteyene telefon numarasını da verebilirim sevgili dostlarım. Ben pasaport çıkın. Bana soruyorsunuz. Ben bilmiyorum. Bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Ağustos'ta geleceğim. Eski taftatalar iptalmiş. Eski taftatadan girebilir miyim? Giremez miyim? Pasaportum doldu. Pasaportum boşaldı. Zatturu zutturu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz bakmayın benim Dimosografos yazdığıma, taftatam da şeyimde. Bilmiyorum ben. İlgilenmiyorum ben. Bana sormayın. Bu işi yapanlara sorun. Hakikaten ama. Bana, vallahi bilmiyorum. Ben size yanlış bilgi veririm. Sonra bana kızarsınız. Gelemezsiniz, gelirsiniz. SBS Consulting and Rent-A-Car mesela. Sinan'a sorun. Kimlik, taftata randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, ticari ve özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papaki alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergileri, ev fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, parabolo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve hala hava limanı teslimatı yapılıyor sevgili dostlarım. Yakın zamanda elektrik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz. Sinan Soft'ta, Orthonos 6 Gümüşcine'de, Sobacar Çarşı Eski Niko Market'in aralığında sizlere hizmet veriyor.

Erdem. Sizin niyetiniz galiba beni radyodan kovdurmak. He? Ya Erdem. Sen hani göreyim inek kurdasını demiş Mike Tuzacı. Vallahi billahi bu adada bir tek inek görmedim. Hep keçi. Hep küçücük dağ keçileri. Bir de ben Andi Samoz bir çekiliyorum. Dönüşte bir tane mandıra mı ne bir yer var. Orada 3 tane köpek yatıyor. Geçen gün durdum, çok güzel bir manzara var dedim. Bu manzarayı dedim. Bütün aşağı ova görünüyor. Dün ama çektim. Koydum onu. Evvelki gün çektim koydum. Şimdi telefonu çıkardım, çekiyorum böyle. Ana bir baktım, bir mandıra mıdır, keçi anından mı ne, bir köpek çıkıyor ama. Anacığım, ne babaç köpek, ne babaç köpek. Kafkas galiba. Vallahi billahi köpek sakin sakin geliyor ama köpeği bir gördüm. Kaç dedim Gürkan, gir arabaya. Kaç dedim Gürkan, al kendini emniyete. Hayvancı geldi, tıpış tıpış tıpış, öyle masum masum baktı bana. Baktı baktı baktı gitti. Hayvanın kötü bir niyeti yokmuş ama ne bileceksin. Kefalanıyor hayvanı, kefalanıyor köpeği.

Erdem sen mala yapabiliyor musun? Malalan ilk önce malalan duvara vurup sıvayı sonra mı yapıştırıyorsunuz plakakiler üstüne? Bir şey yapmaz o köpek, kısırlaştırmışlardır o köpeği demiş Tayfun. Ben köpek beni geçecek demedim. Köpek geçecek demedim. Köpek beni ısıracak dedim ben.

fazla kefalonyaya gitme, sonra kefalonitis derler sana diyor Adem abi. Adem abi zaten İskeçe'de mi dediğinde niye geldin buraya diyorlar. Herkesin tepkisi aynı. Bundan mal galiba. Bu burada şimdi Argostoli'den dönüşte gene bir tembel çocuk kızım var. İlk geldiğimizde kefalonyaya tanışmıştık ondan, kahve satıyor. Ama saat 10'dan sonra açıyor şeyi dükkanım, kahveci dükkanını, bir paranga naylondan yapılık. Akşam saat 7.30 gibi gidiyorum, kapalı. Herhalde 2'de falan kapıya kızlar, yetiyor o kadar satış ona. Ya bunlar çok para da istemiyorlar, çok çok iyi insanlar, garip insanlar. Bak gideyim ona bir merhaba diyeyim. Covid zamanı tanışmıştık ondan. Artık buradakilerle akraba olduk, tanışıyoruz.

Yok başka hayalim, eski ben değilim. Şimdi buranın yerlileri gerçekten o yüzden de ben çok seviyorum buraları. Çok saf insanlar, çok temiz insanlar. Bak gerçekten öyle. Ama yerlisi olacak, yerlisini bulacaksınız. Çünkü çoğu buradan yaz sezonu için çok çalışmaya gelen var. Biz bu kızanla Covid zamanı gelmiştik. Kimseler yok, biz üç deli. Covid kol kesiyor, biz tatile geldik Yapalaya'ya. Ondan sonra ama ne güzel tatildi. Her yer boş. Dükkanların yarısı açık, yarısı kapalı. Yemek ve taverna bile bulamıyoruz. Zor buluyorsun. Bir iki tane açık taverna var. Her neyse. Zaten İskeçe'den geldik demiyoruz. Çünkü İskeçe'de ilk defa Covid baş gösterdi Yunanistan'da. İskeçe'li ilk destek bizi adadan streçecekler. Apopu işte bu komite diyoruz biz. Diyorlar Xanzi komutinine kondansik Xanzi'ye ki diyor Covid burada hiç yoktu o zaman. Ha diyor semizde de pigami kasoluk Xanzi kasoluk ne ne bu kami epikironiya Mek Xanzi. Kami epikironiya hiç yok diye epikironiyamız. Sonra durduk bir gün kahve alalım dedik. Şimdi bu Andisamos falan buralara hep buradan işte o yolun üzerinde tam çapta güzel bir yerde bu kızdan. Dedik ki adayı bilmiyoruz soralım dedik. Dedik hangi plajları önerirsin? Vallahi dedi ne bileyim dedi ben de burada yakındakileri biliyorum dedi. Dedik sen buralı değil misin Kefalonyalı değil misin buralıyım dedi. Dedim Samimami Poros Moros oralara dedi hiç gitmedim dedi çok uzun zamandır dedi. Koca gidi delikanlı. Yani 25, 26, 20'li yaşlarda. Ondan sonra dedik. Peki dedik Zakynthos'a gideceğiz. Zakynthos'ta nereleri öğrenirsin? Aa dedi oraya dedi. Ortaokulda dedi geziye gitmiştik dedi. Orasını gene hiç bilmiyorum dedi. Zakynthos gene bir saat buradan şeyle feribotla. Kızdan dünyada da beri yok. Adadan dışarı çıkmamış. Bakayım şimdi giderken gideyim konuşayım biraz kahve alayım ondan muhabbet yapalım dönüşte mi giderken olmaz dönüşte giderken saat 2'ye randevu aldım. Tono Masu dedi kız bana Gürkan dedim pos dedi Gi Gürkan dedim Masu dedim bırak Gramsci dedim Nestrenoğlu Nestrenoğlu yazdı kızım adımı kıza yazdıramadım Berber'e. Abi sadece dün gittim plajda aynen öyle Oğuz. Dün gittim plajım. Tehlikeli plaj dünkü. Dünkü plaj tehlikeli. Hafi bul oralarda helal süt emmiş bir kızcağız. Verelim seni iç gibi oraya demiş Faik. Hadi bul oralarda helal süt emmiş bir kızcağız demiş. Helal süt emmiş kız. Nerede kaldı ki? Burada var mı? Burada kaldı mı ki? He? Kefalonya'da olay oldu haberlere çıktı neler dönüyor burada da gençler çok delirdi o yüzden polis dolu etraf her yer ben de diyorum neye bu kadar polis var diyorum Muplatya'da Muplatya'da Kendro'da ya ben bozdum buradakilerin de alakını onlar da hep beni dinlermiş.

İçimden geldi bir şarkıcık da Fanya çalayım da ondan sonra kaçayım. İçtiğimiz ayrı gitmezdi hatırlan. Bu Tan'ın şarkısına eşlik ediyorsun ya, çok güzel oluyor Barga demiş Çiko. Sesim güzel be kardeşim be ya. Güzel sesim be kardeşim be ya. Sesim güzel. Konuşan cazibeyim. Vücudum güzel.

0: boy dersen boy, post dersen post. Böyle başka bir havam, başka bir etkileciğim, başka bir şeyim var. Saçlar beyaz, herkesin saçı siyah. Benimki biraz farklı olsun. Bütün ünlülerin saçları siyah boyuyorlar. Ya ben o ünlülerden bile farklıyım bak. Fark burada. Kafamın üst tarafında, sol tarafında bir siyah tutam saçlar var. Geçen de birisini gördüm. Kafanı niye siyah boyadın da orasını saç beyaza boyadın da orasını siyah bıraktın dedi bana bir adam. Nedeni dedim moda şimdi dedim. Moda. Baktınız işin içinden çıkamıyorsanız moda deyip geçin. Geçen gün markete gittim. Power bankımı yanıma almışım. Telefonun pili bir günü çıkarmıyor. Sadece bende öyle oluyor. Diğer herkesin telefonları dayanıyor, akıyor. Bende ne oldu? Hangi marka olursa olsun bir günü çıkarmıyor bende telefonun pili. Power bank aldım ama şarj kablosunu almamışım. Şarjım da %9'lara falan düştü. Evden mevden ararlar, merak ederler ne oldu bura diye. Dedim şarj kablosu alayım dedim. Baktım 7.90. Ama pembe. Ama öyle böyle pembe değil. Barbie'nin pembesi, toz pembe yemin ederim. Kasadaki kız daha fazla ya. Dedim kız hadi bunu dedim başka rengi yok mu dedi. O tip lepseki dedi. Dedim yine poli bu dedim çok pembeye dedim. Nasıl dolaşacağım ben bundan? Dedim mayon kırmızı dedi. Bak dedi Amanikon dedi mavi pembe dedi çok yakışacak İrem bana dedi. Şimdi dedi pembe dedi çok moda dedi. Aldım pembe kabloyu. Ama nasıl pembe bir görseniz. Tam derler ya toz pembe ha toz pembe.
1: Ben ağlarken gülüyorsun neden?
0: Şimdi hep o kablodan gidiyorum plaja. Pembe dedik. Pembe deyince efendim bir süslemeci var. Sizlere şapçıdan hizmet veriyor. Bu süslemeci. Pembe düşler. Şarkıyı başa alacağım Faik merak etme. Niye konuşuyor şarkıya diye. Endişelenme. Panik yapma. Panik yapmayın. Ayşe pembe düşler. Kına Nişan sözlü özel günleriniz için aradığınız her şey. Her türlü süslemeler. Yeni doğan bebekler için kapı süsü, simli yastıklar, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri. Ne bileyim bekarlığa veda ürünleri her şey sevgili dostlarım. Pembe düşlerde. Marinaki 4'te Şapçı'da. Ana yolda Baraka'nın karşısında. Pembe düşler hizmetinizde ve Deva vatandaşa hizmet bürosu da Şapçı'da. Deva sevgili dostlarım derdinizde deva olmak için var. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu her türlü büyük küçük her türlü sigortayla çalışıyor. Büyük sigortalar derken yani ünlü sigortalar işte Allianz gibi, Etniki gibi, Mesniki gibi. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37 Şapçı'da espresyonistin yanında iki kız kardeş. Daha yeni açtılar. Hayırlı olsun diyoruz. O kablola dolaşıyorsun ondan olur olmaz şeyler önüne çıkıyor. Ben de alacağım demiş Faik. Vallahi sonunu ben aldım. En son bir tane kalmıştı ben aldım.

0: Herkes kendine yakışır.
1: Yakışanı yapıyor. Çok doğru.
0: Gitmek kolaydı. Sen de onu yaptın. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim.
1: Oh, gideyim bakayım şimdi tıraşımı olayım. Şimdi onlar orada kaç kişi kim bilir?
0: Neden?
1: İnternette baktım çok kişi, 4-5 kişi, 5-6 kişi birden çalışıyorlar. Bir de kızcağız var saç kesen. Şimdi onlar bu saatte boşturlar. Derlerse kime kestirmek istiyorsun diye. Kadınlara pek güvenemiyorum desem kızar. Eda dinler, Sofia dinler, kızarlar. Diyeceğim kimin makası kuvvetli sonra kestireceğim. diyeceğim en ününüz öyle ayıp olur. En ününüz kim burada desem öyle de ayıp olur. Nasıl desem acaba? Çünkü kız randevu kapatalım mı dedi. Kapatmasanız da olur dedi. Demek ki çok müşterileri yok. Saat 3'te kapatıyorlar zaten. Diyeceğim, bakın diyeceğim bu kafaya, bu yakışıklığa, bu güzelliğe. Hanginiz diyeceğim bu kafayı iyi perepisi yapabilirse o gelsin. Ya bir tane kızan yorum yapmış. Hollanda'dan gelmiş demiş. Ben de dedim demiş kuaförüm demiş orada demiş. Tebrik ederim demiş. Çok güzel tıraş yaptılar beni demiş. Fotoğraflarını da çekmiş koymuş. Demiş çok güzel tıraş yaptılar beni. 10 numara demiş ama işte hangisine denk geldi acaba? Ya. Efendim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayayım mı? Saat 11.55, biraz daha var. Şaki biraz daha başa al, biraz daha oyala insanları. Bir sponsor tanıt efendim, bir sponsor. Elif Kara Osman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size de verdirsin. Kaslı kaslı olun. Koşun, çalışın, didinin. Ya da kilo almak isteyenleri aldırsın Elif Kara Osman, bu işin uzmanı. Uzman diyetisyen sevgili dostlar. Halko Kondili 3 numarada. Eski mahkeme binasının arkasında sizlere hizmet veriyor. Ve Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'ın özel katkılarıyla programımız sona erdi. Max çalışanlarına da günaydınlar. Kolay gelsin diyelim. Tekrar günaydın diyelim. Ne günaydını. Max'layalım gitsin programa katkı yapan onlarca sponsoruma. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine Faik. Yine film. Yarın sabah saat 8'de görüşmek dileğiyle. Nasip kısmet olursa tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Dün başlayacaktım ve olmadı. Dün Kavala'ya gittik. Gezmek olsun diye. Gezdik. Hakikaten orası da sıcak. Yavaş yavaş sıcaklar başlıyor. Ama geceleri biraz serin. Saat 15'e kadar birlikte olacağız. 2 saati paylaşacağız. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktaralım. Öyle başlayalım. Araba sürücü kursu. Autokinesi Ali, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Diğer kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte, ehliyet alınmakta. Dün gördüm arabayı, kırmızı renk, rengi güzel, koyu kırmızı. Her gün geniş ekibi sizlerin hizmetinizde. Araba sürücü kursu Autokinesi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-18-58 nol telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Ekozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Aylin Demir'le başlıyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin birlikte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim. Kardeş kolay gelsin.

Birlikteliğimizin ilk şarkısını dinledik. Aylin Demir seslendirdi. Karakaşlı'yı dinledik. Şimdi de Aslı Ünal'i dinliyoruz. Aynalı Körük isimli şarkısını dinliyoruz.

Aslı Ünlü'yü dinledik. Aynalı körük olmazsam. Şimdi de Ebru Gündeş Akıllı Ol isimli şarkısını dinliyoruz. Ardından da Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz. Balım isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 0697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Cem'den dinledik. Seviyor isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Derya Oğlu dinliyoruz. Yabani isimli şarkısını dinliyoruz. Gel ya.

Hilal Altın seslendirdi. Sar Sarmalayı dinledik. Şimdi de Yıldız Tilbe'yi dinliyoruz. Haberi Olsan'ı dinliyoruz.

0: Yıldız Silve'den dinledik, haberi olsana dinledik.
1: Şey oldu.
0: Şimdi de kibariyeyi dinliyoruz. Lafımı alırı dinliyoruz.

Devam ediyoruz. Murat Kurşun'u dinliyoruz. Yelik Dalı Gevrektir'i dinliyoruz. Araba sürücü kursum otokinisi Alim, yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyor. Diğer kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet ilenir. Otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş kadrosuyla, ekibiyle, yılların deneyimiyle sizlere hızlı, çabuk bir şekilde araba kullanmayı öğretiyorlar, motosiklet kullanmayı öğretiyorlar. Sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyorlar. Küsmek, hızlı ve çabuk bir şekilde. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693-836-1858 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ederiz, kısacık reklam aramız oldu. Nur Gündeş'i dinliyoruz, Unutuverdim'i dinliyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum alüminyum ustasım. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur, alüminyum üzerine tüm işler yılların deneyimli tecrübesiyle yapılmaktadır. Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Yol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Yarı Gündeş'i dinliyoruz. Unutuverdim'i dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı da komşum Nedim Tavukçu. Koçop dozun arkasında her gün taptaze fırında çevirme tavuğuyla hizmet veriyor. Sağ olsun, geçen gün geçiyordum dükkanın önünden, yarım tavuk verdim. Sen dedi, sen yiyemezsin dedi. Zaten tavuk büyükmüş, yarısı bile kaldı. Komşum Nedim Koçop dozun arkasında her gün taptaze fırında çevirme tavuğuyla sizlere hizmet veriyorum. Kanat olur, bana gücenim, tavuk üzerine fırında taptaze olur, bana her gün taze pişirilmiş tavuklarıyla hizmet veriyorum Nedim. Dilimin ucunda birkaç kelime. Şimdi telefonunu da verecektim ama telefonunu bilmiyorum. Sadece adresi biliyorum. Koçoğlu'nun arkasında. Koçoğlu'na giden yolda. Yol üzerinde.

Grand Tunic. Kalfalı aksesuarcı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Araba aksesuarcısı. Arabanızın multi medya ses sistemi. Camlarınıza füme. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde. Grand Tunic, Kalfalı Metin. Her gün sizlerin hizmetinizde. Sizlere hizmet veriyorum araba aksesuarcısıyla.

Ali Güven seslendirdi tarzım. Neyi de dinledik? Şimdi de Mehmet Erdem'i dinliyoruz. Sarı Cizmeli Mehmet Ay'ı dinliyoruz.

Mehmet Erdem'den dedik, Sarı Cizmeli, Mehmet Ay'ı dinledik. Şimdi de indim havuz başına.

Biz birbirlerine baka baka durur, ince giymiş o günleri savurur. Devam ediyoruz, şaşkını dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Furatex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden. Ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25-310-36-515. Cep 69-42-81-93-87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: yollara.
1: Cengiz Kurtalan'ı dinledik. Git git yolunayı dinledik. Ümit Besen'le devam ediyoruz. İşin içindeyi dinliyoruz.

Mesela nerede dedik işin içindeydin dedik. Şimdi de Ferdi Tayfur'u dinliyoruz. Nisan Yağmur'unu dinliyoruz.

0: istersen.
1: Fert Ayfır'dan dinledik. Nisan Yağmur'unu dinledik. Şimdi de Cengiz Coşkuner'i dinliyoruz. Sev yeter.

Hüner Coşkuner seslendirdi. Alışırım isimli şarkısını dinledik. Şimdi de son şarkımız. Şükran Ay'dan geliyor. Kahverengi Gözlerini dinliyoruz son olarak. Sponsorlarımızı aktaralım. Öyle veda edelim. Yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlere Kozkuyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Kahverengi. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz alüminyum ustası Serkan'ım. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Sizlerin alüminyum işlerini yapmaktadır. Diğer sponsorumuzdan araba sürücü kursum Autokinisi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum. Autokinesi Alem. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693-836-1858. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen kalın, dostça kalın. Batı Rakya'nın ilk özel radyosu Radyo Stakalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım yollar. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars. Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün... Bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 23 Haziran'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Bugün ne günü diye şöyle bir göz attığımızda arkadaşlar, pembe günü olduğunu görüyoruz. Bugün pembe günüymüş. Özellikle sosyal medyada ve popüler kültürde pembe rengin neşesini ve pozitifliğini kutlamak için çeşitli etkinlikler anılır diye bir bilgi var. Kutlu olsun. Olimpik gün demişler. Modern olimpiyat oyunlarının kurucusu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 1894 yılında Paris'te kurulmasına dayanıyormuş. Tüm dünyada spor yapmayı teşvik etmek amacıyla kutlanır denilmiş. Kutlu olsun diyelim ve yayınımıza başlayalım.

0: neler ettin.
1: Küçük 4-5 binadan oluşan bir sitede oturuyoruz. Her binada 4 kat var. Her katta 4 daire. Buna göre sitede kaç aile yaşamaktadır diye bulmacaya bağlamışım. Nadiren de olsa site toplantıları olur ama ben onlardan hiçbirine katılmamıştım şimdiye kadar. Söyleyeceğim hiçbir şey olmadığı için. Yani nasıl biliyorsanız öyle yapın, sıkıntı yok kafasındaydım ama bu son toplantıya katılmaya karar verdim. Birkaç bir şey söyleyecek oldum. İşte binalarımız depreme ne kadar dayanıklı. Depolar çok kirli, bazılarının kilitleri bozuk, güvenlik kameraları çalışmıyor falan, bir şeyler vardı söylemek istediğim. Hadi dedim buna katılayım. Diyorum ya, küçük bir site, katılım da çok olmuyor zaten site toplantılarına. 26 kişi falan katıldı galiba, hani binanın bodrum katında böyle insanlar siteyle ilgili söylemek istediklerini söyleyecek, gideceğiz. Gittim abi, bir baktım toplantı 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Dedim herhalde birazdan Cumhurbaşkanı ve parti liderleri de teşrif etmek üzeredir. Bu arada benim de fazla vaktim yok. Yukarıda hanım çocuklarla cebelleşiyor çünkü onları bırakıp toplantıya indim. Yani benim beklentim şu yönde. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim, gideyim, sonra ertesi gün isteklerimi yerine getirilsin. Toplantıyı yöneten abi site yöneticisi aynı zamanda. Toplantı programını açıkladı İstiklal Marşı'ndan sonra. İşte gelir gider tablosunun ibrazı, faaliyet raporu filan bir sürü şey saydı. Uzun bir liste böyle. Yani görünen o ki çok uzun sürecek toplantı. Ve öneriler kısmı da, yani bizim konuşacağımız kısım da listenin sonlarında bir yerde. Gece saat 2'de falan mı artık söz hakkı gelir bilmiyorum yani. Saat 9.30'da başladı toplantı. Ya bitmez. Çok uzun bir liste. Neyse baktım yönetici abi dedi ki, şimdi dedi öncelikle biliyorsunuz ben bırakıyorum yöneticiliği dedi. Yeni yöneticiyi bulmamız gerekiyor. Önce o belli olsun ki toplantı da yeni yöneticiyle beraber devam etsin diye. Allah Allah. Evet dedi, aday olan var mı yöneticilik için? Şimdi salonda doğal bir sessizlik oldu yani. Oturma düzeni böyle, yan yana sandalyeler, karşıda masa, başında ayakta o bırakan yönetici abi. Onun yanında herhalde eski yöneticilerden bir kadın oturuyor sandalyede. Kadın dedi ama arkadaşlar biri çıksın, bakın ben şu kadar yıl yaptım filan, bu işin çilesini çektik, birilerinin de yapması lazım şimdi. O abi diyor işte ben 7 yıldır yapıyorum, biri taşın altına elini koysun arkadaşlar, hadi bakalım filan. Sessizlik, doğal bir sessizlik. Ya böyle tuhaf, komik bir çıkmaz döngüye girdik. Karşıda eski yöneticiler, hadi bakalım biri çıksın falan deyip duruyorlar. Salonda sessizlik, sessizlik, sessizlik, sessizlik, ama bunlar ısrarla hadi arkadaşlar deyip duruyorlar. Böyle garip bir toplantı olmaya başladı. Allah Allah. Ne umuyordum, neyle karşılaştım yani. Hayır, kimse de istemiyor işte. 2 saat ısrar edeceksin, en sonunda biri çıkıp tamam ben yaparım mı diyecek yani. Adnan abi sen ol, sen niye olmuyorsun? Arkadaşlar ama böyle olmaz, birinin yapması lazım. Arkadaş kimse istemiyor işte. Allah Allah. Ben toplantıya gelmişim bir şeyler söylemeye. Millet benim üstüme yöneticilik yıkmaya çalışıyor. Ya hayır, yapmak istesen de tam olarak ne yapacaksın bilmiyorsun ki, ya da neler yapacaksın. Yöneticilik teklif ediyorsun insanlara. Bu işin kazancı ne olacak? Neler yapılacak? Nedir bu yani? Bunlardan hiç bahsetmiyorsun. Üstünden atmaya çalışıyorsun yöneticiliği. Niye atmaya çalışıyorsun? Buradaki herkesin işi var, gücü var. Bunlardan hiç bahsetmeden hadi gönüllü biri çıksın deyip durdular. Doğal olarak çıkan biri yok.

Abi dedim bak kimse istemiyor. Doğal olarak. Kim yapacak demenin alemi yok. Siz dedim ne yapın biliyor musunuz? Bütün binaların girişine bir ilan asın. Belki bir yapmak isteyen çıkar, bir de öyle deneyin yani. Olmazsa yapacak bir şey yok. Profesyonel bir şirketten hizmet alınacak artık. Ne yapalım yani? Sürekli böyle birilerini gaza getirmeye çalışıyorlar falan. En sonunda bizim karşı komşumuz bir abla var. O çıktı böyle ürkek bir şekilde, korka korka kalktı ayağa çıktı, masanın oraya geldi. Sanki hani madem yapacak kişi yok, ben artık bir şekilde öğrenir yapmaya çalışırım gibilerden bir yaklaşım. Ondan sonra şunu duydum. Ama dedi ben hiç bilmiyorum ne yapacağımı, ne yapılacak hiç bilmiyorum deyip geçti, yerine oturdu. Çok güzel bir toplantıydı ya. Ondan sonra tamam dediler, bari ilan asalım bir 15 gün falan kalsın, sonra tekrar toplantı yaparız diye kapattılar toplantıyı.

0: φθηνότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. 22 Mart 2020 yaşında Venice Katil. H hepimizi tedirgin eden bir virüs var biliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bir an önce bu salgın sona erer. Herkes de yakkuzda. Bütün bunlar olurken bizim ailecek bulunduğumuz bir WhatsApp grubunda benim kardeşim bir fotoğraf gönderdi arkadaşlar bize. Ve fotoğrafta kendisine Çin'den gelen bir kargo paketi vardı. Evet, adres bölümünde China Post yazıyordu, Çince yazılar falan yani. Ve altına da şunu yazmış: Çin'den paket geldi, açsam mı? Dedim aç ve kafanı poşetin içine sokup derin bir nefes al. Hay Allah'ım ya. Hayatında muhtemelen Çin'den ilk defa bir şey aldı. Peki ne zaman? Çin virüs kaynarken. Türkiye'de bulamayıp da ne aldıysa artık Çin'den, ıvır zıvır bir şeyler. Ne almış? Koronavirüs. İnternetten aldım. Güle güle soluğu.
8: Zaman makinesi.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Tuncay Seren Show'a devam ediyoruz arkadaşlar. İşte sıradaki martavalımız. Şimdi size martaval anlatacağım. Bilime göre ölen bir insanın beynindeki anıları geri getirmek mümkünmüş. Peki bu nasıl olacak? Herhangi bir insan hayatını kaybettiğinde geride kişisel eşyaları kalır. Peki yaşadıkları şeyler, yani anılar, onlara ne olur? Onlar da bedenle birlikte yavaş yavaş yok mu olur? Yavaş yavaş yok olmaz herhalde. Anında yok olur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ama bakalım. Bakalım derken bir deneyeyim bakalım dermişim gibi oldum. Bilim insanları bu konunun üzerine giderek bir insan öldüğünde anıları da onunla birlikte ölür mü? Bu anıları geri çağırmak mümkün mü? Sorularına cevap aradım. Bu haberin hemen sonrasında bir gün gitsen bile hatıran yeter şarkısı çok iyi giderdi aslında. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden nörobilimci Don Arnold'a göre anıların bazı bölümlerini geri getirmek mümkün. İnanılmaz bir şey ya. Düşünsenize ölmüş bir insan ve beynini alıyorsunuz, onun bazı hatıralarını geri getiriyorsunuz. Beynini nasıl alacaksınız? Çok zorlayıcı bir süreç olduğunu söylüyor. Yine de günümüz teknolojisiyle anılar şu şekilde çağrılabiliyor. İlk olarak beyinde belirli bir anıyı kodlayan beyin hücreleri veya nöronlar kümesi tanımlanıyor. Fakat bunların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu anlamak önemli. Devamında nöronlar beynin çalışma şeklini taklit eden ve bir makine öğrenme algoritması olan sinir ağlarını oluşturmak için etkin hale geliyor. Yani anılar nöron grupları tarafından kodlanıyor ve geri geliyor. Anladıysam araba olayım. Abi ölmüş beyin, nöronlar nasıl etkin hale gelecek? Abi çok fazla karışık, daha fazla beynimiz yanmasın ama hiç olacak iş gibi görünmüyor yani. Tabii biz işin şakasındayız biraz, hani hiç olacak iş değil ya falan, ama bilim inanılmaz bir şey. Yani çok uzun yıllar sonra kim bilir, kim bilir arkadaşlar. Ama en azından bu konu bence güzel bir bilim kurgu filmi materyali olabilir. Ölmüş birisinin beynini alıp laboratuvarda işte ihtiyaç duyulan bir bilgiye ulaşmaya çalışmakla ilgili bir tema, bir dedektiflik, bir polisiye bilim kurgu filminde işlenebilecek bir şey olabilir yani.
0: Tuncay Saran Show.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: Endrive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
5: şehveti. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: bazı meslektaşlarımız dikkatimi çekiyor, yerel veya bölgesel radyolar. Körü körüne abi birebir ulusal radyoların listelerini kopyalıyorlar, müzik listelerini. Yani neredeyse birebir gerçekten. Bakıyor adam mesela Top 40 listesinde hangi şarkılar varsa o da aynılarını koyuyor Top 40 listesine. Hatta ve hatta utanmadan mesela yeni bir şarkı koyuyor listesine ulusal radyo, Top 40 listesine. Bakıyorsun o da aynı şarkıyı koyuyor. Bir tanesini çıkarıyor, tamam diyor bunu çıkaralım artık. O da onu çıkarıyor. Ya bari birkaç ufak değişiklik yap, biraz farklı olsun, çaktırma yani. Bu kadar mı birebir kopyalanır ya? E ne yapalım, bizim de kulağımız yok, anlamıyoruz. Onlar ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz mu yani? Yazık. E yapıyor işte adamlar. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok mu diyorsun ne? Birazcık çaba sarf et abi. Hayır, işin şu tarafı var. Ulusal radyoların %99'u söz meclisten dışarı bu işleri parayla yapıyorlar. Parayla pulla dönüyor bu işler, biliyorsun. Dolayısıyla yerel ve bölgesel radyolar da onları kopyalayınca o parayla şarkılarını çaldıranların ekmeğine yağ sürmüş oluyorlar. Yapmayın. Ya bir şarkı vardı mesela. Çok iddialı, çok popüler bir isim şimdi, tamam mı? Yeni şarkısı çıktı. Tutmadı şarkı. Olabilir, insanlık hali. Tutmadı ve birkaç ay böyle devam etti. Ondan sonra abi bir gün şarkı bütün ulusal radyolarda aniden böyle damdan düşer gibi birden patlayıverdi. Yani şarkı iki ay falan kötüydü, tutmadı. Sonra birden kafalarına dank etti, şarkı tak diye patladı bir anda. Yani para vererek çaldırdıkları çok belli. Ya anlaşılıyor ki şarkımız tutmadı, e ne yapalım bari hani prestij kaybı olmasın, bu sefer olmadı demesinler, birazcık çaldıralım şu şarkıyı demişler gibi, anladın mı? Ne oldu, bütün ulusallar bir anda çalmaya başlayınca bu birebir kopyalayan yerel ve bölgesel radyolarda çalmaya başladı. Ondan sonra ekmeklerine yağ sürmüş oldular. E bu da müzikalite adına üzücü bir şey tabii.
1: Tuncay Saran Show.

0: Zaman zaman da Ekşi Sözlük'te sözlükçülerin başından geçen paranormal olaylar başlığını okumayı seviyorum arkadaşlar. Ve orada denk geldiğim bazı ilginç şeyleri size de anlatıyorum. Mesela bir arkadaşın başına şöyle bir şey gelmiş. Bir teknik serviste staj yapıyormuş kendisi. Oraya bir laptop gelmiş. Laptop şifreliymiş. Windows şifresi girmeden açılmıyormuş. Ve müşteriye telefon açmaya üşenmiş. İpucu diye bir şey oluyormuş galiba arkadaşlar. Şifreyi hatırlatmak için böyle bir sistem varmış. Oraya bakmış. hk/account/macaccount diye bir şeyler yazıyormuş. Anlam verememiş. Ve arkadaşlar bu genç şifre bilinçsizce ibiş yazmış. Ve Windows açılmış. İbiş abi. Kaç milyarda bir ihtimaldir acaba? Yani aklına geliyor, ibiş yazıyorsun, tutuyor yani. İnanılmaz bir şey.
1: Tuncay Saran Show.

0: futbol maçlarından önce böyle bir yuvarlak oluşturup birbirlerine sarılarak yemin eden futbolcuları anlamak mümkün değil. Oğlum bir gün çarpılacaksınız lan. Yemin ediyorsun abi, yemin yemin. Yemin edip de yerine getirmezsen çarpılırsın. Nasıl yemin ediyorsun? Nasıl bu kadar güveniyorsun kendine? Karşındaki de bir takım. Üstelik onlar da yemin ediyor. Ya yani maç bitiminde sahadan 11 çarpılmış futbolcu ayrılacak.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Biliyorsunuz arkadaşlar, A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndan elendi. Geride bıraktığımız cumartesi sabahı gerçekten de çok hüzünlü bir sabahtı. Ya ben bu konuyla ilgili aslında pek konuşmak istemiyordum. Konuşmadım da şimdiye kadar ama hadi dedim kendi hikayemi paylaşayım sizlerle. İki çift kelam etmiş olayım yani, yine de hiç konuşmamış olmayalım. Şimdi biz gecesi, cuma gecesi yani, geç bir saatte yatmıştık. Ya planımız şu: sabah 6 değil de 8 civarları falan, maçın hemen sonrası 8-8.30 civarları kalkıp böyle internetten maçı açacağız sonucunu bilmeden. Ondan sonra öyle izleyeceğiz yani, hiç telefonumuza falan bakmayacağız. Ondan sonra abi bak şimdi, sabah 5.30 civarları bir uyandım. O arada tekrar uyumaya çalışıyorum, maç başlamak üzere gibi şeyler geçiyor aklımdan. Bir yandan da şunu düşünüyorum: açacağım bilgisayarı, YouTube'u açacağım, Türkiye Paraguay banttan falan ne yazacaksam artık, maçı nasıl bulacaksam, ya orada skoru görmemem lazım, tamam mı yani? Onu nasıl başarabileceğimi, onu düşünerekten böyle tekrar uykuya dalmışım abi. Ondan sonra şöyle bir rüya gördüm, tamam mı? Tam maçın oynadığı saatler yani. Oynanıyor maç, ben uyuyorum, rüya görüyorum. Rüyamda şunu görüyorum: böyle uyanmışım uykumdan, sabah saat 8-8.30 civarları işte. Bak rüyamı anlatıyorum. Lavaboya gidiyorum. Annem, kardeşim ve babam da bizdeymiş, tamam mı? Ve onlar maçı izlemiş. Ben izlememişim, yeni uyanmışım, lavaboya gidiyorum, banttan izleyeceğim. Onların bana renk vermemesi gerekiyor, tamam mı? Ben lavaboya gidiyorum, bakıyorum onlar çok mutlu, tamam mı? Böyle yüzleri gülüyor yani. Ve ben şey yapıyorum elimle, durun durun, hiçbir şey belli etmeyin, hiçbir şey söylemeyin falan yapıyorum böyle. Ve babamla Çiğdem dayanamayıp birbirlerine bakarak, babam tam o sırada ben bunu söylerken yani, böyle eliyle 5 gibi bir işaret yapıyor, tamam mı? Böyle, ya diyorum Allah kahretmesin ya. Ya neden söylüyorsunuz, neden belli ediyorsunuz falan böyle. Yani babam ağzını tutamıyor yani, elini tutamıyor falan. Tam anlamıyor da galiba, hepsi bir anda oluyor böyle. Söyleme falan dediğimi de anlamıyor yani. Anlamış oluyorum, kazanmışız yani rüyamda. Ondan sonra abi uyandım saat 8'i 20 geçe civarları. Geldim böyle, televizyona bağlı bir laptop var. Ondan sonra açtım YouTube'u. Elime de bir tane yastık aldım, tamam mı? Bir baktım abi, açtım, açıldım. Yastık mastık olacak iş değil yani. Bir baktım abi, Türkiye 0 Paraguay 1. Gördüm yani. Bastım Şenol Güneş konuşuyor, boş bir saha. Hüzün, hayal kırıklığı olmadı. Şöyledir böyledir bilmem bir şeyler anlatıyor. 0-1 abi. Düşsen abi 100 tane marş yapılmış, o kadar heveslenmiş bütün millet. Ve tek bir gol dahi, ufacık bir sevinç, ufacık bir ilerleme bile kaydedemeden daha kupanın başında elenip gidiyorsun. Çok üzücü bir durum gerçekten. Keşke daha iyi olsaydı ama takılmaya gerek yok. Dünyanın sonu değil abi sonuçta. Ne yapalım? Böyleymiş.
6: Tuncay Saran Show.

0: Biz elendik ama Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. İlginç olaylar da yaşanıyor. Takip etmeye devam ediyoruz. Bakıyoruz ne var ne yok diye. Mesela İran soyunma odasına not bırakıp ülkeden ayrılmış. Belçika ile golsüz berabere kalan İran milli takımı maç sonunda soyunma odasına not bırakıp gitmiş. Ne demiş olabilir acaba? Sizi unutmayacağız falan. İlginç bir hareket o değil mi böyle? Birazcık çocukça masumane yani soyunma odasına giderken dur bir not bırakalım da öyle gidelim diye. Kötü bir şey değil de bana biraz ilginç geldi yani. Ne demişler peki? Notta ne yazıyor merak ettim böyle. Hani bir şekilde savaşla bağlantılı olabileceği insanın aklına geliyor ama şey demişler. Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar İran ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Yani gene bir şekilde ucundan bucağından savaşla bağlantısı var tabii. Los Angeles'ta gururlu bir şekilde geldik ve onurlu haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle diye bir not bırakmışlar.
1: Tuncay Saran Show.

Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görecekmiş. Hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak arkadaşlar. Bu aralar Avrupa kavruluyor, çok sıcak. Fransa'da mesela aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okul kapalı olacakmış. Sıcaklardan dolayı da maalesef ölen insanlar çok oluyor. İnşallah olmaz diyelim. Dikkatli olmakta fayda var. Öğlen saatlerinde özellikle o en sıcak güneşin tepede olduğu saatlerde güneş altında olmamakta, çok vakit geçirmemekte fayda var diyelim ve devam edelim.

Bu aralar arkadaşlar her gün 3-5 dakika böyle Facebook hesabıma girip her gün böyle küçük küçük inceleyip Facebook hesabımı temizliyorum. Yani işte ilk önce fotoğraflara baktım, foto galerilere baktım, albümlere baktım, gereksiz fotoğrafları sildim. Bu fotoğrafı niye yüklemişim dediklerimi, gereksizleri falan sildim, siliyorum. Videolar bölümüne gelmişim, videolara bakıyorum teker teker. Bazı unuttuğum şeyleri hatırlıyorum. Çok güzel bir duygu, çok ilginç. Hatıralar arasında böyle nostaljik bir yolculuk da oluyor aynı zamanda. Bazı paylaşımların altındaki yıllar yıllar önceki o yorumlaşmalar çok ilginç bir his veriyor insana. Çok ilginç bir duygu yani. Değişik bir his içine giriyor insan, nostaljik. Bir video yüklemişim mesela, kendi yaptığım bir klip. Filmlerden sahnelerle böyle güzel bir kolaj yapmışım. Onun altında yorumlaşmalar olmuş. Bayağı bir işte güzel yorumlar yapılmış. Abi her zamanki gibi muhteşem. Tüyler ürpertici derecede güzel falan. Öyle güzel, şöyle güzel, böyle güzel. Abi eline sağlık demiş birisi. Ondan sonra o yorumlar arasında birisi dikkatimi çekti. Abi eline sağlık gibilerden bir şeyler yazmış. Böyle bir iki yorumlaşmışız. Tam hatırlamıyorum neler yazmışız ama. Yani çok uzun zamandır paylaşımlarını görmediğim birisiydi. Aa dedim, böyle birisi vardı lan. Yaşadığımız yerde hatta suculuk yapan, fenomen sucu olarak böyle yakın çevresinde tanınan, hatta sucu arabasının üstüne fenomen sucu yazdırmış filan. Böyle bir arkadaş vardı, çok iyi. Zamanında bayağı bir takılmıştık da, çok efendi, güzel, pozitif, gencecik bir kardeşimizdi. Mutlu, güzel bir evlilikleri vardı. Küçük de bir çocuğu vardı. 4-5 yaşlarında tahminimce. Gireyim dedim profiline, bakayım neler paylaşmış. Uzun zamandır yok. Hani Facebook'unu kullanmıyorsan, sadece hani geriye doğru yıllarca gitsen de sadece böyle hani doğum günü mesajları falan olur ya. Onun da hesabı aynı öyle işte. Doğum günün kutlu olsun falan filan gibi mesajlar var. Ondan sonra yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittim abi. Bir baktım. Canım arkadaşım, mekanın cennet olsun. İşte İbrahim'imiz kalp krizinden hayatını kaybetmiştir vesaire böyle. Allah'ım. Arkadaşlar, o kadar üzüldüm, o kadar şaşırdım, o kadar şok oldum ki. Yani tamam, hani ölüm bu hayatın gerçeği ama böyle bayağı yakından tanıdığınız, sürekli böyle karşılaştığınız, merhabalaştığınız genç birisinin ta bir yıl önce ölmüş olduğunu ve sizin bundan haberinizin olmadığını fark etmek çok garip bir duyguydu ya. Bir yıl önce adam ölmüş, haberim yok. Ve bunu Facebook'umu temizlerken oradaki bir videonun altındaki yorumlarda onu görüp hatırlamama tesadüfen fark ediyorum yani. Yoksa hiç Facebook'umu temizlemeye kalkmasam arkadaşlar. Ya düşünsene, belki de adam ölmüş, ben yıllarca daha yaşıyor zannedeceğim hani. Aklıma da gelmeyecek. Abi İbrahim vardı, dur bakayım neler paylaşmış, nerede bu adam filan, hani görmeyeceğim de. Böyle böyle unuttuğumuz, hani nasıl diyeyim, beynimizin kişi hafızasından çıkıp giden, akıbetini bilmediğimiz, kendisine ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz olmayan, sanki hiç tanımıyormuşuz gibi hayatımızdan çıkmış kişiler var belki de. Ben tesadüfen gördüm mesela. Tamam, muhtemelen hatırlardım bir gün ya da bir gün haberim olurdu ama bilmiyorum nasıl haberim olabilirdi yani. Mekanı cennet olsun. Çok garip bir duyguydu.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: çok diyor bakarat üzerimde. Bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he he. Herkes yaptı bir sen eksiktin Ender. Ender.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün çocukluğumuzun kokularından bahsedeceğiz sizlere. Size bir fotoğrafa değil de bir kokuya götüreceğim bugün. Çünkü bazen bir koku yıllardır hatırlamadığımız bir anıyı saniyeler içinde geri getiriverir. Bir anda çocuk oluruz, eski evimize döneriz, anneannemizin mutfağına, okul koridorlarına, mahallemizin sokaklarına. Bugün çocukluğumuzun kokularını konuşacağız. Bakalım sizi en çok hangi koku geçmişe götürecek?

Bugün çocukluğumuzun kokularından bahsedeceğiz demiştik sizlere. Yağmurdan sonra yükselen toprak kokusunu hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Yazın kavurucu sıcağından sonra yağan ilk yağmur. Pencereye koşuverirdik. O koku sadece toprağın değil çocukluğumuzun da kokusuydu sanki. Hala aynı kokuyu duyduğumuzda bence içimizde bir şeyler kıpırdıyor, ne dersiniz?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

bir başkadır güzeller. Pasaportta içmeyene ne derler? Getir evladım rakı, rokka. Çeşmede rüzgar, dalyanda çupra, Selçuk'ta çöp şiş ve ayranı unutma.

Çocukluğumuzun kokularından bahsetmeye devam ediyoruz sizlere. Ders kitaplarının kokusunda sıra, yeni alınan ders kitaplarının kokusu. Daha ilk sayfayı açmadan burnumuza götürürdük efendim kitapları. O koku biraz heyecanın, biraz da merakın kokusuydu. Yeni bir okul yılı başlarken duyulan umut gibi.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, bugün çocukluğumuzun kokularından bahsediyoruz sizlere. Anneanne ve babaanne evlerinin kendine özgü bir kokusu vardı. Tarifi zor ama unutulması imkansız. Belki sabun kokusu, belki dolaplardaki lavanta, belki de yılların biriktirdiği sıcaklık. Aslında insan bazen bir kokuyu değil de bir insanı özlemekte.

arka şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çocukluğumuzun kokularından bahsediyoruz sizlere. Sıra geldi bayram sabahlarına. Evet, bayram sabahlarının da bir kokusu vardı bizler çocukken. Kolonya kokusu mesela, yeni kıyafetlerin kokusu, mutfaktan gelen börek ve baklava kokuları. Daha gün başlamadan bayram olduğunu anlardınız.

Sevgili dinleyenler, çocukluğumuzun kokuları diyoruz ya, mahalle bakkalının bile kokusu vardı. Mahalle bakkalına girince duyulan karışık bir kokuydu, hatırlayın. Çikolatalar, sakızlar, deterjanlar, ekmekler, hepsi birbirine karışırdı. O koku bugün bile birçok insanı çocukluğuna götürmeye yeter aslında.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yollar.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Ve sıra geldi yaz akşamlarının balkon kokusuna. Şimdi de yaz akşamları var, şimdi de balkonlar var. Üstelik bizim çocukluğumuza göre daha süslü, daha modern balkonlar. Ama yok, yaz akşamlarında bizim balkonların kokusu bile farklıydı. Yeni sulanmış yollar, yasemin çiçekleri, demlenen çay, mahallede dolaşan her rüzgar başka bir hikaye taşırdı.

Harika şarkılarla programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şöyle çocukluğumuza götürüyorum ya bugün sizleri. Çocukluğumuzun kokularından bahsediyoruz. Sıra geldi silgi kokularına. Silgi kokuları vardı bir de, evet. Özellikle o meyveli kokulu silgiler. Ders çalışmaktan çok koklamakla vakit geçirirdik. Şimdi düşününce aslında ne kadar da küçük şeylerden mutlu olabiliyormuşuz bizler.

Bugün çocukluğumuzun kokularını takip ederek geçmişe küçük bir yolculuk yaptık sevgili dinleyenler. Belki bir yağmur sonrası toprağa bastık. Belki anneannemizin mutfağına girdik. Belki de okul sıralarına geri döndük. Hayat değişiyor, insanlar değişiyor, şehirler değişiyor. Ama bazı kokular var ki yıllar geçse de kalbimizin en özel köşesinde kalıyor ve bir gün ansızın karşımıza çıktıklarında bize kim olduğumuzu yeniden hatırlatıyor.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan

bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın haftanın tam ortasında ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi benimsin?
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuşo Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 98 77 77 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: θέλεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne oldu Zeynep? Aşkım iyi ki doğduk be.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Hey, sen Kars!
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçe

artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Teraz.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.